Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. Omanı düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece bu şehrin

şeyin de sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya

için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira

istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403. Çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle. Bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de

0: hayatını kolaylaştırmak isteyenlere, evinde damacana kalabalığı, damacana temizliğiyle uğraşmak istemeyenlere, günde 240 litre su arıtan, paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı olan yeni nesil 6 filtre 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam. 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Artık birikmiş olup benim de İstanbul'da bir yerim yok demeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu haftaya özel fırsatı değerlendirebilenler kazanacaklar. Çok iyi dinleyin. Telefon numarasını da veriyorum. 0-212-925-12-12. Beni dinlerken hemen pazar günü ücretsiz servislerimizden randevu alın. İstanbul Silivri Çanta'da. Orayı bir görmenizi istiyorum. Bakın arazimiz dümdüz, çarşaf gibi. Doğayla baş başasınız ve göl manzarası bile var. Hemen yakınımızda onlarcayı abartıyorum, yüzlerce villa var. Bakın hemen yanı başımızda onlarca, yüzlerce villa var. Milyonluk evler, yapılar bunlar. Kaç milyonluk? Ey gidey. Ana yola yakın, ulaşımı kolay. Tapunuzun üzerinde şehir olarak İstanbul yazacak. Ve burası 200 metrekare, vasfı da arsadır. Bakın burayı yatırım için alacaksınız. Yakın gelecekte burası paranızı misli misli katlayacak. Çocuklarınıza da iyi bir gelecek garantisi olacak. Para yastık yorgan altında değerlenmiyor, değer kaybediyor. Altın döviz yatırımı yapanlar kârdalar mı zarardalar mı, kafalar karışık. Ve bugün risksiz, hiçbir zaman kaybettirmeyen yatırım toprak yatırımı. Olmuşken de en iyisi olsun. Bakın burası tarla, bağ, bahçe değil. Buranın vasfı arsa. Tam 200 metrekare. 500 bin lira peşinatı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ayda 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Kur farkı, ara ödeme, vade farkı yok. Yani 2 senede ödeyeceğiniz para hep aynı olacak. İlk taksitiniz 20 bin lira, 10. taksitiniz 20 bin lira, 25. taksitiniz yine 20 bin lira. 20 bin lira başka yok. Artmayacak. Hiçbir zaman işte şu bahane oldu, işte vay efendim kur zamlandı, işte dolara zam geldi, altın düştü, yok bilmem ne kaçtı, bunlar yok. Siz bize ödediğiniz paranın değeri kaybederken ben size her geçen gün değerlenen bir fırsat sunacağım. Tam 200 metrekare, vasfı arsadır. İstanbul Silivri Çanta'da, Radyo 2000 güvencesiyle. Vallahi buraya yetişen alacak. Burayı dinleyen değil, duyan değil, isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. Bu haftaya özel. Şimdi telefonlar susmuyor maşallah. Telefonlar susmuyor. 0-212-925-12-12. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin istiyoruz. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Çok şükür birikmişim var. Bakın bugün tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş beraber ortaklaşa alın, kaçırmayın. Sonra bana İstanbul'dan bir yer olsun, İstanbul'a yakın dediniz, ben İstanbul'a yakını bırak, İstanbul'un tam kendisinde yer veriyorum. Bugün yine söylüyorum, manzarası çok güzel. Al çevir etrafını, hobi bahçesi olarak kullan. Etrafında milyonluk villalar var. Onlarca, yüzlerce villa orada göreceksiniz. Göl manzarasından tutun da ana yola yakınlığına kadar. Burası solunum yolu rahatsızlığı olanların doktorlar tarafından özellikle tavsiye edildiği bölgelerden bir tanesi. Etrafı bir araştırın. Ben oraları bir gezdim, gördüm. İnanın diyorum, tam yatırım için biçilmiş kaftan. Abi toprağı anlatmaya gerek yok, İstanbul'u anlatmaya gerek yok. Paran var mı? Biriktirdin mi? 500 bin lira peşinatını getir, ben sana tapunu teslim ediyorum. Geri kalanını bankaya bulaşma, kredi çekme, faiz ödeme, elden taksitle. Bak elden taksitle, bu yıl olmuş seni, elden taksitle 200 metrekare arsa sahibi yapıyorum. Burası tarla, bağ bahçe değil. Yatırım için alacaksın ama arsa vasfındadır. Deme de deme. 0-212-925-12-12. Benim yönetim kurulu başkanım bu haftaya özel dedi. Vallahi ben birkaç güne bu anonsu durdururuz diye bekliyorum. Çünkü çok kıymetli yerler, çok fazla talep gören yerler ve böyle müthiş bir imkanla size sundu. Adamla yarışmayın, yapamaz. Evet, bizim yönetim kurulu başkanına bu yol olmaz, bu yapılmaz deyin, gerisini ona bırakın. Abi adamda yok yok. Bize gelen, bizi tercih eden geri dönmeyecek. 0-212-925-12-12. Bir düşüneyim. Abi sen istediğin kadar düşün. Düşünmek isteyen varsa istedikleri kadar düşünsünler. Çünkü fırsat beklemeye gelmez. Fırsat ayağınıza kadar gelir ama sizi beklemez. fırsat sizi beklemez. O yüzden isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. 0212 925 1212 0212 925 1212
0: Tanıtıcı reklam. İlkinin en damarı.
2: Radyo 2000.

ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: 90.6 Radyo 2000

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle

0: Radyo 2000.
1: Sade, yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı.
3: Alayının, alayının damarına basıyoruz.
0: Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı, Gökhan. Gökhan.

da barak tarzı uzun hava olması lazımdı değil mi? Günaydın. Güneşli bir İstanbul. Yurt geneli nasıl? Vallahi gerçi uzun zaman olmadı. Ne dediler? El Nino'nun derecesinin yüksek olması, dünyada sıcaklıkların yine böyle biraz tavan yaptığı noktalarda olabilecekmiş. Sıcak iklim insanı olarak acaba hata mı yapıyorum, benim için iyi böyle olsun demek de iyi midir, doğru mudur bilmiyoruz. Ama seviyorum abi. Aktığında bakıyorsun sıcacık. Buyursunlar bakalım, geldik buradayız. 21 saat ayrı kaldık. Tam 21 saat sonra saatler onu bize gösteriyor. Burası Radyo 2000, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 3 saat boyunca beraberiz. Hepinize günaydın. Ne yaptınız, ne ettiniz ben yokken? Çalıştınız, istirahat ettiniz. Ve hafta ortasındayız. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi Türkiye için adeta yeni başlıyor olacak. Takımlarımıza bir kez daha başarılar dilerim. Henüz daha programın başındayken bir coşku, bir heyecan, bir adrenalin, böyle bir değil mi? Mutlulukla bitsin bu akşam yattığımız zaman. Ah be, güzel oldu. Yarın için de aynı şekilde bunları yaşayalım. 3 saat bakalım neler getirecek. Bakalım bizlere neler iletilmiş. Hepsine bir bakalım. Hepsine ben şöyle bir gireyim. Dosyalarımı bir kontrol edeyim. Siz de şöyle bir yerleşin. Oh, hoş geldiniz.

size karşı söylendi mi ya da mutlaka ki duymuşsunuzdur. Senin canın mı sıkılıyor? Hani böyle biri istemsizce bir şey yapar ya da sizin istemediğiniz bir şey yapar. O an hoşunuza gitmez. Tepki göstermek için de bu cümle kullanılır değil mi? Senin canın mı sıkılıyor? İyi misin sen? Hani dünya tatlısı? Biteceksin herhalde, öyle gibi görünüyor. Evet, canı sıkılan MMA dövüşçüsü, yani bu dövüş sporlarından bahsediyoruz. MMA dövüşçüsü Johnson herhalde çok fazla böyle kendini kaptırmış. Artık rakip konusunda kesinlikle bir insanla mücadele etmeyeceğim. 11 Eylül'de bir tane şempanze ile karşılaşacakmış. Evet, bir tane şempanze ile. Allah Allah. Şempanze ile abi, sen hani bir laf vardır biliyor musun? Ölmeyi bayılmak mı ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun, sen ne yapıyorsun diye. Derdin ne, amacın ne, onu da bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Başarılar. 11 Eylül'de. Nerede acaba, bir yerde yayınlanacak mı merak ediyorum. Gerçek söylüyorum, seyretmek istiyorum ya. Bununla ilgili şu anda ben çok fazla böyle irdeleyemiyorum ama bilgi sahibi olan varsa bana haber versinler. 11 Eylül'de. Evet, MMA dövüşçüsü Johnson'ın bir tane yetişkin şempanze ile karşı karşıya geleceği maç varmış. Bu nerede yayınlanıyor? Dur hele bakayım, haberin devamında var mı? Tarih de açıklamışlar ya. Tarih de açıklamışlar. Allah Allah. Yakında rakipten röportaj da alınır. Nelere kaldık ya? Nelere kaldık, nelere? 11 Eylül, bakın. Araştırın bana hangi kanal, hangi platform.

Metin abi senin ne işin var ya? Sen boş ver, sadece dinle. Bir gün oynamaya kalktı, 3,5 ay hastanede yattı. 3,5 ay. Günaydın efendim. Murat Beyler. Murat Şehbin El Abbas. Kayısılar kralı. Evet, kayısı kralı ya. Sevgili Murat'ım, öpüyorum meraklarından. Kadro kalabalık. Ramazan Balaban. Yoklama yapıyorum. Ramazan Balaban burada mı? Ramazan Balaban. O su arıtma cihazının yanındaki Ramazan Balaban. Saygılar olsun bakalım. Sevgili Murat'ım, sevgili Orhan abim, sevgili Sofi, Macit. Buyursunlar bakalım. Değerli yengem, bütün kadro. Kadro kalabalık. Hepinize bereket çarpsın. Mekan 28. Kolay gelsin. Osman abim, Osman Tay. Ver bakalım coşkuyu abi. İnceldiği yerden kopsun. Ver coşkuyu. Bol muhabbetler ola. Abi şimdi Ferdi Tayfur çalacaktım. Birdenbire aklıma bir tane şarkısı geldi. Sizden rica ediyorum abi. Şu şarkının intro diyoruz. Hani ilk başlıyor. Söz gelene kadar olan kısım var ya, oradan bahsediyorum. Abi orayı bir dinleyin ya. Abi kurban olayım şarkıyı tamamını. Hani şimdi de çalabilirim. Şimdi de çalabilirim. Bakacağız. Ama kurban olayım bir dinleyin ya. Ver sesçi başı. Teyp başı kim? Teyp başı kim? Abi aç radyonun sesini. Aç bakalım bir abi. Aç, korkma aç. Korkma abi, ısırmaz. Aç.

sıralama. Şimdi tam uzun versiyonuyla beraber kıyamam ya. Dinleteceğim. Dinleteceğim. Tam o şekliyle dinleteceğim. Şöyle bir bakalım. Bir şey geldi. Onu görüyordum ama. Bu arada sabah bir kalktım sanki gece ben şiir okuyarak uyumuşum ya. Vallahi sanki böyle şiir okuyarak uyanmışım. Böyle o modda kaldı üzerimde. Ey aşk kaldırımda yürürken ben seni gördüm ama sen bana bakmıyordun. Acaba ben acaba ben yok muydum ey aşk?

0: Derdimize ne oldu ya? Allah sabah sabah. Abi beni gaza getirmeyin. Beni gaza getirmeyin. Yani arabeskin kalbi bizim sloganlarımızdan bir tanesi. Ya eskiler bilirler. Bizim öyle damarımıza damarımıza basmayın. Vay efendim arabesk çalmazmışız. Vay efendim bilmezmişiz. Şaka bir yana. Allah güzel de gitti, hiç böylesim bile gelmedi. Vallahi hiç böylesim bile gelmedi. Bir tane abim diyor ki ne istiyorsun benden, makineyi kaldırayım sokağa mı atayım, işsiz mi kalayım, ekmeksiz mi kalayım diyor. Eyvallah. Sevgili Yunus, Yunus'un okyanusu, bir de sevgili Yakup'um ve Yusuf'um. Onlar dünya tatlısı bebekler ya, dünya tatlısı maşallah subhanallah. Onlara da armağan edeyim, bisiklet sürmeye gidiyorlar. Mini mini birler, çalışkan ikiler. Hadi bakalım. Hadi bakalım mini mini birler, çalışkan ikiler. Yapacağız, bir şeyler yapacağız. Bu sporu yapacağız. Biraz hareketlenelim, biraz kan tazelensin. Ama önce bana birkaç dakika kulak verin. Önce bana birkaç dakika kulak verin. Çünkü kazanan siz olacaksınız. Kesinlikle ama kesinlikle kazanan siz olacaksınız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Toprak yatırımı yapmak isteyenler, İstanbul'dan bir yer istediniz, sizi duyduk. Şimdi bu haftaya özel yetişen alacak. Yani isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. Tam 200 metrekare İstanbul Silivri Çanta'da. Bakın yeri bir hayal edin, gözünüzün önüne bir getirin. Dümdüz bir arazi, yemyeşil, doğayla baş başasınız. Hemen yanınızda onlarca yüzlerce villa var. Hemen yanı başımızda onlarca yüzlerce villa var. Kim bilir kaç milyoncuktur, artık sizler tahmin edin. Ana yola yakın. Yani konumu itibariyle muhteşem. Abi İstanbul'u da anlatmaya gerek yok. Toprak yatırımının ne kadar kazandırdığını anlatmaya da gerek yok. Şimdi 500 bin lira peşin veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ayda 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsunuz. Bu taksitleriniz hiç artmayacak. Vade farkı, kur farkı, paranın değeri kayboldu, şu bu, bunlar sizi ilgilendirmiyor. İlk taksidiniz, 25. taksidiniz, yani 2 sene sonra ödeyeceğiniz taksit yine aynı olacak. O parayı yastık yorgan altına koyun, size çok fazla böyle bir şey kazandırmaz, hatta üzer değeri kaybolur. Gel toprağa yatırım yap, olmuşken İstanbul'da olsun diyenler. Şimdi 0-212-925-1212 0-212-925-1212. Bakın buranın niteliği arsadır. Tarla, bağ, bahçe değil. Burayı yatırım için alacaksınız. Burayı yatırım için alıyorsunuz. Vasfı arsadır. Tam 200 metrekare. Radyo 2000 güvencesiyle. Şehri İstanbul'da. Bugün İstanbul'da uzak diye bir yer yok. Örümcek ağ gibi sarmış her tarafını toplu taşıma. İstediğin yere rahatlıkla gidebiliyorsun. İstanbul Silivri Çanta. Burası tam 200 metrekare. Komşuların yakın, ana yola yakın, doğayla baş başasın. Yani geldiğinizde göreceksiniz, bugün göl manzarasının esintisini bile, o ferahlığını bile, ciğerlerinizin ne kadar açıldığını, nefes aldığını hissedebileceğinizi bile söyleyebilirim sizlere. Havası tertemiz, al etrafını çevir, hobi bahçesi olarak kullan. Abi İstanbul'da bir tapın olacak, koy bir kenara, çocuklarının ileride gelecek değil, artı multi ultra gelecek garantisi olsun. Bugün gençler, gelecek de bir gün gelecek. Bu güç kuvvet kalmayacak. Paranızı doğru yerlere yatırın. Bugün param var çok şükür. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Güzel de bir yerden toprak sahibi olmak istiyorum diyenlere yine söylüyorum. İstanbul Tapulu. Tapunuzu E-Devlet'te görmeden ödeme yapmıyorsunuz. Bizim misafirimiz olun. Pazar günü ücretsiz servisimiz var. Şimdi yalnız burada sınırlı sayıda yer var ve bu haftaya özel. O yüzden biraz acele edin diyeceğim. Etmeyin demiyorum. 0-212-925-1212. Şimdi ben eşime bir danışayım, babama bir danışayım, abime bir danışayım. Abi kime danışacaksan o da gelsin, bizim misafirimiz olsun, orada karar verin. Çünkü fırsat beklemiyor, fırsat beklemiyor. Siz danışana kadar, siz araştırana kadar adam diyor ki ada parsel ver. Abi gel ada parseli orada gör. Yine söylüyorum, hemen yanı başımızda göreceksin, milyonluk villa var. Bugün ana yola yakın, ulaşımı var ve niteliği arsa. Bakın burası tarla, bağ, bahçe değil. Buranın vasfı niteliği arsa. Tam 200 metrekare. Getir benim 500 bin lira peşinatımı ver. Diğer geri kalanını, banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok, kimseye minnet etmek yok. Sen gel kimliğinle yeter. Kefil bile istemiyoruz. Al hayrını gör, kazanmana bak. Her geçen gün. Bakın ben bu pişmanlıkları da duyuyorum. Ya Silivri'den ben 5 bin lira peşinatla yer satıyordum şaka gibi. 30 bin liraya 50 bin liraya yer sattım şaka gibi. 200 metrekare bir yeri ben 30 bin liraya satıyordum. Çok fazla bir geçmiş de yok. Silivri'ye gittiniz mi, gezdiniz mi, hiç gördünüz mü? Ne kadar hızlı, ne kadar böyle Paris veyahut da yurt dışında hani böyle burası gibi olmuş dediğiniz yerlerden bir tanesi. Emin olun. Yerleşimi muntazam, kazancı mükemmel. İstanbul, daha ötesine gerek yok. Güvence istiyorsanız da Radyo 2000, dediğim gibi parası olandan ziyade yetişen alacak. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak. Arkadaşlar sen müsait olduğun zaman arasınlar. 0-212-925-1212. Gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Ertelerseniz bir başkası değerlendiriyor fırsatı, demedi demeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-1212. Evet, niteliği arsadır. Yatırım için alıyorsunuz. Radyo 2000 güvencesiyle. Daha İstanbul'da bir yer olursa bana haber ver demeyin. 925-1212.

Böyle bir enerjiniz yerine gelsin. Durulduk durulduk. Biraz daha hareketli olsun istedim. Yaşam matbaası kolay gelsin, iyi çalışmalar. Özcan abimize armağan edelim. Bütün yaşam matbaası çalışanları. Bağcılar Yavuz Selim gençliğine armağan olacak. Bağcılar Yavuz Selim'den de... Maltepe'ye göndereceğiz. Maltepe cezaevinde bizleri dinliyorlar. Adnan Karakurt, Sinan Reis, Kemal Başkan. Evet, ve bütün koğuş arkadaşlarına. Adnan Karakurt, Sinan Reis, Kemal Başkan ve bütün koğuş arkadaşlarına armağan olacak. Saygılar, hürmetler. Buyursunlar bakalım. Allah kavuştursun, dileklerimizle armağan edelim. Ne yapalım? Biraz durulalım. Cengiz Kurtoğlu bayağı zamandır çalmamıştık. Duralım artık, değil mi?

Evet, maalesef ki orman yangınları ve sonrasında duyduğumuz çeşitli yangınlar son dakika sıcak bir haber olarak bizlere de iletildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde içinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Şöyle bakalım. Etkinlik varmış ve bu etkinlikteki 200 öğrenci de tahliye edilmiş. Evet, etkinlikteki 200 öğrenci tahliye edilmiş. Ayaz Ağa Köprüsü'ndeki merkezi derslik A binası yakınında bulunan bir fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Yangın sırasında binada özel bir etkinlik kapsamında bulunan yaklaşık 200 öğrenci okul güvenliği tarafından bir dakika gibi bir sürede tahliye edildi. Yetkililer tedbir amacıyla çevredeki kafelerde oturanları da yolun karşı tarafına geçirdiler. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şu ana kadar olumsuz herhangi bir şey yok. Şükür diyelim. Evet, maalesef bunlar depremden sonra yangın bir şekilde duyduğumuz zaman çok şükür bir şey yok diyebileceğimiz sonuç bekliyoruz. Allah beterinden korusun diyelim. Bir kez daha sıcak bir haberdi. Bunu da aktarmış olduk. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda. Etkinlik kapsamında orada bulunan 200 kişi de tahliye edilmiş bir dakika gibi bir sürede.

0: artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Finali iyi olmadı ama, değil mi? Beddua hiçbir zaman iyi değil, onaylamıyoruz. Beddua yok, bedduacız. Yani Allah hidayet versin diyelim, olmadı diyelim, şu diyelim, o diyelim, beddua yok. Beddua yok değil mi? Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş bu saatimizi de tamamlayacağız. Ya ben birkaç gündür ne dedim? Bakın İstanbullular, beni çok iyi dinleyin. Su arıtma cihazında fırsatlar kaybolacak gidecek dedim.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, İstanbul'da oturup evinde su arıtma cihazı olmayanlara süper bir kampanya yaptık. Satın almadan evvel bir ay test edin, onaylayın. Siz karar verin, iyi mi kötü mü, alınır mı alınmaz mı diye. Kampanyalar yaptık, elden taksit olayı yaptık ve birkaç gün içerisinde size yeni olayı söyleyeyim. Artık bu bir ay deneme kampanyası olsa bile taksit olayını elden ya da kredi kartıyla falan unutacağız arkadaşlar. Nakit ya da kredi kartına tek çekim olarak alabileceksiniz. O yüzden bu son günleri değerlendirin. Şimdi 0-212-925-0403-925-0403. Bakın cihazı hemen bir anlatayım. Cihaz 3 yıl 10 yılda parça garantisi var. 6 filtreli 9 aşamalı filtrasyon sistemi var. Antibakteriyel çelik tanka sahip, su basıncını ayarlayan sistem var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı biz sizlere ayda 1000 lira elden taksitle sahip olabilme imkanını sunduk. Ayda 1000 lira elden taksitle, kredi kartı bile kullanmıyorsunuz. Ama satın almadan önce bir ay verdiğim telefon numarasına adını adresini bırakana ücretsiz deneme imkanı sunduk. Bir ay boyunca deniyorsunuz. Bir ayın sonrasında memnun kalırsanız 18 bin lira yerine 6 bin lira indirimli, 2 bin lira peşin bir aylık su paranızı veriyorsunuz. Geri kalanını ayda 1000 lira elden taksitle. Yani güle oynaya derler ya, hiç hissetmeden. Bakın bugün dışarıdan hazır su alıyorsunuz, bu bir maliyet. 2 damacana su alırsanız 150 liradan hesaplayın, ayda 1200 lira para ediyor. Fazlasını veriyorsunuz. Ben sizlere elden taksitle borcunu kendi ödesin diye 1000 lira kredi kartı da kullanmadan ödeyerek sahip olun dedim. Şimdi kampanyayı bitiriyoruz. Hani bu bir ay denediniz varsayalım, bu olsa bile. Bir ayın sonrasında almaya karar verirseniz, fırsatı kaçırırsanız taksit olayı yok. Ne kredi kartıyla ne elden taksit. Tek çekim. Kredi kartıyla ödeme yapacaklar, tek çekim. Peşin alacaklar da nakit parayla 10 bin lirayla alacaklar. Özür diliyorum, 8 bin lira birden indirim yapıyorum şu anda hem de. Ya nakit alacaklar için. Abi ne biçim bir fırsat ya. Zamlı fiyata yakalanmayın. Bu taksit olayı da bitecek. Bundan da zarar görmeyin. Şimdi 0-212-925-0403. Su arıtma cihazını yemek tarif eder gibi anlatmaya gerek yok. Kullananlar bilirler. Bugün çok büyük bir rahatlık. Zamandan kayıp olayını engelliyorsunuz. Evde akşam 11'de su bitti, sabaha bekle. İbrahim abi bize su getirecektin. İbrahim abi 8 tane adresin var, 9.sü sen. Yemek. Abi bırakın bunları. Musluğunuzu açın. Tertemiz sağlıklı su aksın. Ayda 1000 lira elden taksitle, eğer almak isterseniz ödeyin. Ama bu birkaç gün içerisinde fırsatı kaçıranlar için söylüyorum. Kredi kartıyla ya da elden taksit olayı bitiyor. Nakit fiyatından alacaksınız. Evet, size söylenilen fiyat, bir ay denedikten sonra memnun kaldım, satın almak istiyorum. Elbette ki ya kredi kartına tek çekim alacaksınız ya da nakit paranızı verip alacaksınız. Bu kadar basit, demedi demeyin. Yani ben taksit istiyorum. Ya bir de şu var, ben kredi kartı bile kullandırmıyorum sizlere. Elden taksit. Elden taksit. Günde 50 lira bir kenara atarsanız, bakın günde 50 lira neredeyse iki taksiti çıkıyor. Evet. Günde 30 liraya, günde 30 lira gidip dışarıdan bir pet şişe su aldığınız zaman zaten 15-20 lira. Bu paraya ben sizlere günde 240 litreye kadar su arıtan süper kalitede bir cihaz sunuyorum. Ve bu cihazı şu anda satın almıyorsunuz. Bir ay boyunca deniyorsunuz. Şu anda satın alma yok. Bir ay deneme kampanyasından faydalananlar hani bu taksit olayı bitti dediğimiz anda birkaç gün içerisinde gerçekleşecek. Yani sizi etkilemeyecek. Evet, şu anda deneme kampanyasından faydalananlar yine elden ayda 1000 lira elden taksitle ödeme imkanına sahip olacaklar. Fırsatı kaçırırsanız taksit maksit yok abi. O yüzden şimdi valla karar sizin, sağlık sizin, para sizin, benden size söylemesi. Yıkın bu telefonu, yıkın yıkın. Müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. Siz ne zaman müsaitseniz o zaman arayalım. 0212-925-0403. Ya dedim size kampanya bitecek. Dedim size dinleyin kardeşinizi. Fırsat terk edecek. Evet, şu anda elden taksitle alma imkanınız. Onun öncesinde bir ay deneme, bedava deneme imkanınız var. Ama fırsatı kaçırırsanız taksit falan yok, peşin parayla alacaksınız demedi demeyin. 925-0403.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar, biraz yoğunluk var. 925-0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden

0: Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 04 04 925 04 04
2: Reklam
3: Radyo 2000
4: Gökkuşağı.

Ritim yüksek olsa da özet arabesk. Değil mi? Buyursunlar bakalım, son saatimizdeyiz. Az çene bol müzik. En sevdiğiniz değil mi? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bu arada bir kez daha hatırlatalım. Bu akşam Galatasaray, yarın akşam Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar. Vallahi herkeste farklı bir heyecan. Bir de bir beklenti var. Yine söylüyorum, uzun yıllar sonra hani böyle daha ilerleyeceğiz. Niyet kısmet kupa, inşallah olabildiği kadarıyla. Ama dediğim gibi gönlümüz bu akşam Galatasaray, yarın da Fenerbahçe'den yana. Şöyle bu arada yurt genelinden gelen haberlere bakalım. Antalya'daki orman yangınında şöyle bir bakalım. Dumandan etkilenen vatandaş maalesef ki hayatını kaybetmiş. Hemen bakalım, Antalya'da 3 gündür devam eden orman yangınında evlerin yakınlarına kadar ulaşan alevlerde mücadele eden ekipler yardım eden bir abimiz kalp krizi geçirmiş. Hastaneye kaldırılan kişi bütün müdahalelere rağmen hayata tutunamamış. Bölgede 2 uçak, 8 helikopter ve yüzlerce araç söndürme çalışmalarında ve çalışmalar devam ediyor. Dediğim gibi 2 tane uçak, 8 tane helikopter ve yüzlerce araç yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Söndürme çalışmalarına yardım ederken fenalaşmış bu abimiz. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu arada köylüler, vatandaş evlerindeki şebeke sularına, traktörlerine, motosikletlerine kadar yardım için birbirleriyle yarışıyorlar. Evet, İHA'larla anlık takip ve yüzlerce araçla da müdahale var. 3 gündür devam eden yangın. Bu arada hemen söyleyelim. Evet, maalesef ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

bugün baktığımda eski ama eskimeyenler var. Evet, eski ama eskimeyen dostlar. Yıllardır takip edenler, ille de Radyo 2000 ille de araba isteyenler, uzun yıllar öncesinden beri bir tanışmışlığımız, her ne kadar birbirimizi görmesek de tanıdığımız kişiler var. Selam olsun, buyursunlar bakalım. Çağlayan taksi durağı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Erkan kardeşime, bütün Çağlayan taksi durağı personeline de armağan edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bu arada kamyoncular, uzun yol şoförleri, onlar da aynı şekilde dinlemeye devam. Ne yapalım? Saygılar bu arada. Maltepe'ye bir selam göndereceğim. Adnan abimize. Adnan Karakurt'a. Ve şu anda yanındaki bütün arkadaşlarına armağan olacak. Adnan abim, saygılar, hürmetler. Buyur bakalım, bol muhabbetler olsun. Adnan Karakurt ve bütün arkadaşlarına da armağan edeceğim şarkılarımı. Eyvallah. Ver bakalım coşkuyu. Yılmaz abim. Eskilerden o da. Bugün ben de sizleyim. Uzun yıllar oldu. Aleykümselam.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur
2: sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: sizlere. Şimdi kulaklarınızı, ruhunuzu, ziyafetinizi çektirdik, doyurduk. Artık biraz da para kazandıralım. Şimdi elinizde para var, birikmişiniz var. Bakın, akıl vermek gibi olmasın, benden daha iyi bilirsiniz. O kadar parayı kazandığınıza göre mutlaka ki doğruyu yanlışı ayırt edebilirsiniz. Para yastık, yorgan altında değer kaybeder. İnsanlarda böyle bir ne var? Karmaşıklık var. Acaba paramızı ne yapsak? Bankada mı tutsak? Ondan sonra altına mı yatırsak, dövize mi yatırsak? Bilmişlik taslamıyorum. Bakın, dünyada zenginlik ölçü birimi nedir? Hiç duydunuz mu etrafta o kadar parası varmış? Hayır. Adam zengin, ne oldu? Binası var, dairesi var, zenginsin. Kiracı mısın? Değilsin, zenginsin. Bunu yarın çocuklarınız da aynı şekilde yaşasınlar. Kiracı olmasınlar, ev sahibi olsunlar. Toprak yatırımı, en doğru yatırım toprak yatırımıdır. Şimdi biz her bölgeden, her düşünceye, her bütçeye göre yer veriyoruz. İstanbul'da yer isteyenler vardı. Bu haftaya özel, çok özel bir projeyle.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu hafta geldin, aldın. Ben İstanbul'da yer sahibi olmak istiyorum. Çok şükür birikmişim var. Biraz da taksit olsa daha iyi olur diyenlere. İstanbul Silivri çantada. Tam 200 metrekare arsa vereceğim. Bakın, burası tarla, bağ, bahçe değil. Sıfatı arsa. Burayı yatırım için alacaksınız. Koyacaksınız tapunuzu kenara. Çoluk çocuk ileride rahat etsin. Bu tapuyu alacaksınız. Koyacaksınız kenara, gençler. Yaşlılığınızda rahat edeceksiniz. Tarlaya ekeceksiniz. Zamanı gelince biçeceksiniz. Bakın, tekrar diyorum, yatırım için alıyorsunuz. Burası tarla, bağ, bahçe değil, sıfatı arsa. İstanbul'da, Silivri çantada. Ulaşımı kolay. Yerden biraz bahsedeyim. Burası komşularınız çok yakın. Etrafımızda onlarca, hatta o yüzü geçkin villalar var. Evet, bu kadar net söylüyorum. Ana yola yakın. Yeşillikler içerisinde, doğayla baş başa. Geldiğinizde göreceksiniz. Göl manzarasından tutun da uzaktan, evet, baktığınızda böyle o serinliği, o ferahlığı hissedebiliyorsunuz. Yaz kış ne zaman istersen git. Hobi bahçesi olarak kullan. Abi, burası İstanbul'da 200 metre kare yer. 500 bin lira peşinat veriyorsunuz. Bankaya bulaştırmıyoruz. Kredi çektirmiyoruz. Kimseye minnet ettirmiyoruz. Faiz uygulaması yok. Geri kalan kısmını da 25 ay boyunca ayda 20 bin lira 2 senede ödüyorsunuz. Bakın, bu taksit hiç artmayacak, hep aynı kalacak. Şimdi bu haftaya özel bir fırsat, servislerimiz doluyor. Hafta sonu ücretsiz servisimiz var. Gelin misafirimiz olun, toprağa ayağınız bir bassın görün. İstanbul'da bir yer yurt sahibi olun. 0-212-925-12-12. Ben olsam ne yapardım? Eşimi, çoluğumu, çocuğumu, annemi, babamı kiminle karar vereceksem gider, hep beraber görür, orada inceler, orada karar verdim. Bana soruyorlar, diyorlar ki ya bu kadar anlatıyorsun, senin arsan var mı? Abi, kısmet olursa bir gün karşılaşırız. Yani size bu kadar bahsedeceğim, bu kadar doğru yatırımın toprak olduğunu anlatacağım, almayacak mıyım? Biz Radyo 2000 ailesi olarak kendi yerlerimizi satıyoruz. Aracı komisyoncu değiliz, biz bu işin toptancısıyız. Gün gelir bedavaya da yer veririz. Kimse bunun sorgulamasını yapmasın. Radyo 2000'i dinlediğin zaman duyduklarına şaşırma. Bence acele et. Tam 200 metrekare tarla, bağ, bahçe değil, yatırımlık arsa. Bakın, burası arsa. Ve 500 bin lira peşin. İki kişi ortaklaşa alın. Bakın, iki kişi ortaklaşa alın. Bu fırsatı kaçırmayın, bu haftaya özel. Vallahi benim yönetim kurulu başkanıma, ben buradan sizin adınıza bir teşekkür edeceğim. Çünkü adamın aklına ne eserse onu yapıyor. Gelenler İstanbul'da bir yer olsun, İstanbul'a yakın. Hatta şöyle söyleyelim. İstanbul'a yakın bir yer olsun, İstanbul'a yakın bir yer olsun dediniz. O sizden daha üstünü sizlere sundu. İstanbul'da bir yer. Tam 200 metrekare. Komşularınız villalar. Abi, bugün bir daire olmuş 5-10 milyon lira. Oradaki villalar 20-30 milyon liralık villalar. Yani bu insanlar buraya böyle yatırım yapmış. Ana yola yakın, ulaşımı kolay. Zaten toplu taşımayla artık her tarafa gidebiliyorsun. Radyo 2000 güvencesiyle doğayla baş başasın. Baktığın zaman zaten uzaktan da olsa göreceksin bir göl manzarası. İnsanlar oraya stres atmaya, hobi bahçesi yapmaya gidiyorlar. Sen hafta sonunu al ailenin, çoluğunu, çocuğunu, git orada mangalını yap. Ondan sonra çayını demle, sohbetini, muhabbetini yap, gel. Ve bil, burası çocuklarının gelecek garantisi. Şimdi sınırlı sayıda yer var. Haftaya erteleyelim, haftaya gidelim diyenler, sizlere söylüyorum, doğru bir karar değil. Çünkü haftaya bu proje olmayacak. Şimdi 0-212-925-12-12 müsait değil misin? Numaranı bırak. Arkadaşlar senin müsait olduğun zaman da arasınlar. Allah siz istediniz. Siz bir dediniz biz üç getirdik. Siz bir dediniz biz beş getirdik. Hem İstanbul'da hem 200 metrekare hem tarla bağ bahçe değil arsa hem de Radyo 2000 güvencesiyle. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Abi zorla mı getirip tapuyu eline tutuşturayım? Zorla mı? Yani dedelerden babalardan hiç mi böyle esinlenmedin? İşte bana falanca burayı al al dedi de almadım, çok pişmanım. Yarın sana da bunu söyleyecekler. Silivri'den 30 bin liraya 50 bin liraya yer satıyordum, kaçırdın. Bak şimdi 200 metrekare arsa 500 bin lira, peşin diğer geri kalanı 20 bin lira 20 bin lira. Faiz uygulaması yok, taksitin de hiç artmayacak. 0-212-925-12-12. Şunu söyleyin, gelip görmek istiyoruz. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle

enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403, 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diye 0212-925-0403, 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu, kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar ayda 1000 lira taksitle sadece 10 taksitle

0: Tanıtıcı reklam.
1: Artık birikmiş olup benim de İstanbul'da bir yerim yok demeyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bu haftaya özel fırsatı değerlendirebilenler kazanacaklar. Çok iyi dinleyin. Telefon numarasını da veriyorum. 0-212-925-1212. Beni dinlerken hemen pazar günü ücretsiz servislerimizden randevu alın. İstanbul Silivri Çanta'da. Orayı bir görmenizi istiyorum. Bakın arazimiz dümdüz, çarşaf gibi. Doğayla baş başasınız ve göl manzarası bile var. Hemen yakınımızda onlarcayı abartıyorum, yüzlerce villa var. Bakın hemen yanı başımızda onlarca, yüzlerce villa var. Milyonluk evler, yapılar bunlar. Kaç milyonluk? Ey gidey. Ana yola yakın, ulaşımı kolay. Tapunuzun üzerinde şehir olarak İstanbul yazacak. Ve burası 200 metrekare, vasfı da arsadır. Bakın burayı yatırım için alacaksınız. Yakın gelecekte burası paranızı misli misli katlayacak. Çocuklarınıza da iyi bir gelecek garantisi olacak. Para yastık yorgan altında değerlenmiyor, değer kaybediyor. Altın döviz yatırımı yapanlar kârdalar mı zarardalar mı, kafalar karışık. Ve bugün risksiz, hiçbir zaman kaybettirmeyen yatırım toprak yatırımı. Olmuşken de en iyisi olsun. Bakın burası tarla, bağ, bahçe değil. Buranın vasfı arsa. Tam 200 metrekare. 500 bin lira peşinatı veriyorsunuz. Diğer geriye kalan 500 bin lirayı da 25 ayda 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Kur farkı, ara ödeme, vade farkı yok. Yani 2 senede ödeyeceğiniz para hep aynı olacak. İlk taksidiniz 20 bin lira, 10. taksidiniz 20 bin lira, 25. taksidiniz yine 20 bin lira. 20 bin lira başka yok. Artmayacak hiçbir zaman. İşte şu bahane oldu, işte vay efendim kur zamlandı, işte dolara zam geldi, altın düştü, yok bilmem ne kaçtı, bunlar yok. Siz bize ödediğiniz paranın değeri kaybederken ben size her geçen gün değerlenen bir fırsat sunacağım. Tam 200 metrekare, vasfı arsadır, İstanbul Silivri Çanta'da, Radyo 2000 güvencesiyle. Vallahi buraya yetişen alacak, burayı dinleyen değil, duyan değil, isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak bu haftaya özel. Şimdi telefonlar susmuyor maşallah. Telefonlar susmuyor. 0-212-925-1212. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin istiyoruz. Gelip görün, toprağa ayağınız bir bassın, orada karar verin. İyi bir yatırım yapmak istiyorum. Çok şükür birikmişim var. Bakın bugün tek başınıza olmasa da iki kardeş, iki arkadaş beraber ortaklaşa alın, kaçırmayın. Sonra bana İstanbul'dan bir yer olsun, İstanbul'a yakın dediniz, ben İstanbul'a yakını bırak, İstanbul'un tam kendisinde yer veriyorum. Bugün yine söylüyorum, manzarası çok güzel. Al çevir etrafını, hobi bahçesi olarak kullan. Etrafında milyonluk villalar var. Onlarca, yüzlerce villa orada göreceksiniz. Göl manzarasından tutun da ana yola yakınlığına kadar. Burası solunum yolu rahatsızlığı olanların doktorlar tarafından özellikle tavsiye edildiği bölgelerden bir tanesi. Etrafı bir araştırın. Ben oraları bir gezdim, gördüm. İnanın diyorum, tam yatırım için biçilmiş kaftan. Abi toprağı anlatmaya gerek yok, İstanbul'u anlatmaya gerek yok. Paran var mı? Biriktirdin mi? 500 bin lira peşinatını getir, ben sana tapunu teslim ediyorum. Geri kalanını bankaya bulaşma, kredi çekme, faiz ödeme, elden taksitle. Bak elden taksitle, bu yıl olmuş seni, elden taksitle 200 metrekare arsa sahibi yapıyorum. Burası tarla, bağ bahçe değil. Yatırım için alacaksın ama arsa vasfındadır. Deme de deme. 0-212-925-1212. Benim yönetim kurulu başkanım bu haftaya özel dedi. Valla ben birkaç güne bu anonsu durdururuz diye bekliyorum. Çünkü çok kıymetli yerler, çok fazla talep gören yerler ve böyle müthiş bir imkanla size sundu. Adamla yarışmayın, yapamaz. Evet, bizim yönetim kurulu başkanına bu yol olmaz, bu yapılmaz deyin, gerisini ona bırakın. Abi adamda yok yok. Bize gelen, bizi tercih eden geri dönmeyecek. 0-212-925-1212. Bir düşüneyim. Abi sen istediğin kadar düşün. Düşünmek isteyen varsa istedikleri kadar düşünsünler. Çünkü fırsat beklemeye gelmez. Fırsat ayağınıza kadar gelir ama sizi beklemez. Fırsat sizi beklemez. O yüzden isteyen değil, parası olan değil, yetişen alacak. 0-212-925-1212. 0212 925 1212.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. 9-9-2026 Çarşamba gününde Radyo 2000'de Selda ile Sevgi'ye yolculuk başlasın. Radyoları başında bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlar, Rabbim kalbinizde, gönlünüzde, yüreğinizde ne dileğiniz varsa önce sağlık ve huzur olmak kaydıyla bereketli günler dileklerinizin kabul olduğu şahane bir gün olsun, ne diyelim, beklediğiniz müjdeli haberler gelsin inşallah. Hayata karşı yorgun olanlar, kalbi acıyanlar ya da mutluluklarını haykırmak isteyenler, seviyorum diye bıngıl bıngıl bağırasın var diyenler, gelin bugün şarkılarla duygularımızı dünyaya haykıralım. Radyo ekibinden haykıralım. Bu arada ben Selda Çalcı, istek saatindeyiz, isteklerinizi alıyorum. Instagram sayfam da Selda Çalcı. Son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazabilirsiniz. En güzel şarkılarınızı, en güzel duygularınızı ifade etmeye, Selda ile Sevgi'ye yolculuğa davet ediyorum. Instagram sayfalarımızdan önce takip yapıyoruz. Henüz hala takip etmeyenler varsa sizi tanımak istiyorum. Merhaba Selda ben, siz kimsiniz? Hadi buyurun Instagram sayfamıza, radyo2000.com.tr. Önce takip, sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Gümbür gümbür zehir gibi bir program olsun. İçimizin zehiri şarkılarla dışarıya aksın. Var mısınız paylaşmaya? Var mısınız aykırmaya? Öyleyse WhatsApp hattımızdan da bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-2000. 0-540-606-2000. İstek saati başlamıştır. Yalnız olanlar, kalbi acıyanlar, kırgın olanlar, yaşadığınız her neyse geçecek. Söz veriyorum. Belki 3 aya, belki 5 aya, belki 1 aya, belki de 3 gün sonra geçecek. Ben bunun sözünü veriyorum. En azından şimdiki kadar acımayacak. Bu dünya fani ve yaşadığımız her şey de gelip geçici. Öyleyse yalnız değilsiniz. Önce bizi yaratan Yüce Rabbimiz, sonra da sizin varlığınızla mutlu olan Selda Çalcı burada. Hey! Seviyorum sizi. Bugün çok güzelsiniz gerçekten.

Gazi Osman Paşa Ercan Tekstil'de atölyemizin tüm ekiple atölyemizden sizi dinliyoruz. Atölyemizin canı dikiş ayarı hiç bozulmayan Biricik ustamızın bugün doğum günü. Değerli ustamız için sıradaki şarkıyı istiyoruz. Mümkünse usta şarkısını istiyoruz demişler. Ercan Tekstil'in usta başına nice nice mutlu yıllar diliyoruz. Merhaba Orhan Gencebay istiyorum benim adım aşk. İyi yayınlar diliyorum. Alpet Tekstil'den mi yazıyorum? Atom Nevzat, İbrahim Tatlıses Suver, Leyla Mis.

beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismim.

Resulullah öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'dan hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

Sevgilisinden ayrılan Eray'a bir şarkı armağan eder misin dedi. Bırakın gitsin, Eray'ın olsun diyorum. Ataşehir'den Deniz Kabadayı oğulları Engin Noşani istiyorum. Kökten tekstil çalışanlarına ve tüm ütücülere armağan ediyorum demiş. Gülay'dan Ahmet Özdemir ve Vatan Özdemir'e.

kadar naif söylüyor ki. Bu sesi seviyorum, neden ihmal etmişim bilmiyorum. Uğur Bayar'dan dinledik. Ya sen ya hiç. Böylesine sevenlere armağanımız olsun. Şimdi önemli bir hatırlatma yapacağım. Biliyoruz ki hepimizin hayatında taksit olmasa bir şeyleri almak gerçekten zorlaşıyor.

0: biliyorsunuz uzun zamandır su arıtma cihazını ayda 1000 lira taksitle veriyoruz. Ve maalesef dün toplantı yapıldı. Artık bu cihazın fiyatında değişikliğe gidilmesi önerildi. Yetmedi, peşin satılacak. Evet, biz peşin satılmayla ilgili mücadelemizi verdik ama maalesef firma artık peşin satmak zorunda olduğunu bildirdi. En azından bir süre alalım istedik ve o süreyi aldık. Belki 3 gün sonra, belki 5 gün sonra emin olun taksitli satışlar sona erecek. O yüzden evinizde su arıtma cihazına ihtiyacınız varsa taksitli satışlar bitmeden ayda 1000 lira taksitle su arıtma cihazı almak için hemen şimdi arayın. 0-212-925-0403 925-0403. 3 gün, 5 gün, belki 1 hafta sonra kampanya değişiyor. Evet, taksitli satışlar kaldırılıyor. Nakit alım hepimizi zorlayacağına göre taksitli satışlar kalkmadan bir an önce kararınızı verin. Bu cihazı satın alın. Hatta şöyle yapalım. Satın almayın. Önce bir ay kullanın. Kararınızı öyle verin. Bir ay keşfedin, deneyin. Beğenirseniz satın alın. Beğenmezseniz iade edin. Bakın, fabrika çıkış fiyatı, piyasa fiyatı 18 bin lira. Ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirimle 2 bin lira peşin, ayda 1000 lira taksitle satışa sunuyoruz. Üstelik önce bir ay dene, kullan, beğenirsen satın al, beğenmezsen iade et. Ücretsiz su analizi yapıyoruz. Hani bu cihazı almak istiyorum ama kafamda tereddütlerim var diyenler, evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay deneyin diyoruz. 1 lira para talep etmiyoruz. Bir ayın sonunda kararınızı veriyorsunuz. Ayrıca ücretsiz su analizi yapıyoruz. Aldığınız sizin hazır suyunuzu, bizim suyumuzu ve musluk suyunu farklı farklı bardaklara koyun ve hangi bardakta hangi su olduğunu ölçüm yapan arkadaşlara söylemeyin. Ölçümleri yapalım. En temiz su hangi suysa o suyu kullanmaya devam edin. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz. Yoksa bu fabrika yıllardır nasıl ayakta duracaktı? Şimdi denemek istiyorum diyenler, kampanya bitti, bitiyor. Son fırsat. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Ama önce denemek isteyenler. Evet, bir ay İstanbul'da oturanlar deneyip keşfedecek. Günde 240 litre su arıtıyor. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü onayı var. Paslanmaz çelikten antibakteriyel tankı var. Ve günlük suyunuzu bol oksijenli, taze, vitamin, mineral takviyeli suyunuzu doya doya içebiliyorsunuz. Her an taze su içiyorsunuz. Şimdi İstanbul'da oturuyorum ve denemek istiyorum diyenler, 0212 925 0403, şu an itibariyle arayın. Zam geliyor. 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

Hareketli şarkıları dinleme vakti geldi. İsteklerinizi hareketli şarkılardan seçmenizi istiyorum. Bu arada Instagram sayfamız radyo2000.com.tr ve Selda Çalcı sayfasına gelen şarkılardan biraz dinleyelim, istekleri aktaralım istiyorum. Abla Mesut Çelebi'den Yanardağ şarkısını Kenan'a, Emrah'a armağan ediyorum. Radyo 2000 ailesine ve sana da armağan ediyorum. Nadide yine harikasın demiş, teşekkür ediyorum. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Lütfen lütfen bıkmadan yazacağım diye de not bırakmış. Tokat DRN Tekstil'de çalışan arkadaşım Yakup Püskül için Güler Duman'dan Tadım şarkısını istiyorum. Merhaba, iyi günler. Tokat DRN Tekstil, aynı mesaj. Ferdi Tayfur istiyorum, Hapishane şarkısı. Hatice, güzeller güzeli Karadeniz kızım, Akmen Tekstil'den yazıyorum. Ferdi Tayfur'dan söz geçmiyor gönlüme istiyorum. Morkoç Tekstil'den Ahmet, bugün morali bozuk olan Önay ablama sonraki bütün şarkılara armağan ediyorum demiş. Onur Atmaca istiyorum, sevgili Leyla'nın isteği. Bakıyoruz. Abla ilk defa yazıyorum. Sezen Aksu, Bir Çocuk Sevdim. Sedat, Ümit ve Sen, Bekleyiş şarkısını istiyorum. Eylem, sevgilisinden ayrılan Eray kardeşim için İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum demişti. Biz de dinlettik. Erol Seven'den Boy Bir Başka, Korku Bir Başka. Adını göremiyorum. Bu arada Ömer Yurtaşk, Cihan'dan.

Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden

0: Seller Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404
2: 925 0404 reklam.

dinleyenler varsa yoklama saati. Hey, kim var orada? Ben Selda Çalcı. Instagram sayfam Selda Çalcı. Son paylaşımın yorum kısmına isteklerinizi yazabilirsiniz. Takiplerinizi de bekliyoruz. WhatsApp hattımız 0540 606 2000. Hava aramızda İstanbul Tirko'dan Gül ve Asuman'a İçim Yanar şarkısını yollamış. Elazığlı Suna'dan Ersin Güloğlu istiyorum tüm

0: Songül Saran, ilk defa yazıyorum. Mithat Can Özer, Ateş Böceği istiyorum. Güneşli Güven Tekstil Ütü Paketten.
1: 90.6 Dağaltı Radyo 2000.
0: En sevdiğim türküyle fotoğraf paylaşmanız beni çok mutlu etti. Benim için de çalar mısınız?

Mor Koç Tekstil'den Ahmet. Önay ablasına armağan etmiş. Bağcılar'dan Recep Tunçsaya'dan. Selamlar demiş.

Biri 80'lerle ilgili fotoğraf paylaşımı, 80'ler 90'larla ilgili fotoğraf paylaşımı aldı başını gitti. Nedense bilmiyorum, son yüzyılın belki de en çok sevilen kuşağı ya da en çok özlenen kuşağı oldu 80'ler. Peki neydi 80'lere ait olan ve İçimizden gitmeyen hep o özlediğimiz özellikler? Aklımıza gelenleri paylaşalım mı? Mesela 80'lerde çizgi filmi izlemek çok farklıydı. Çeşitli çizgi filmler vardı. Neydi bu? Şeker Kız Kendi, He-Man, Şirinler. Şirinler hala var bildiğim kadarıyla. Birçok çizgi film vardı ve çizgi filmler haftada sadece bir gün, cumartesi günleri yayınlanırdı. O yüzden çizgi filmlerin lezzeti bir başkaydı. Ya da Türk filmleri haftada bir akşam yayınlanırdı ve biz o Türk filmini beklerken heyecanla bu hafta acaba hangi film olacak diye düşünürdük. 80'lerde telefon yeni yeni evlerde bağlanmaya başlamıştı. Ev telefonları olmaya başlamıştı ve 80'lerde aşıklar sevdiklerine telefondan müzik dinletildi. Var mıydı sizin de müzik dinlettiğiniz? Hangi şarkıyı dinletmiştiniz sevgilinize? Kokulu mektup kağıtları vardı mesela. Ya da mektup kağıtlarına parfümler sıkılırdı, sevgiliye öyle gönderilirdi.

Birden beni maziye götürdün. Evet, 80'ler 90'lar gençlik yıllarımız. Ne vardı o zamanlar? Neydi özlediklerimiz? Mesela komşu samimiyeti vardı. Evin kapısının anahtarları yüzünde dururdu. O zaman binaya yabancı biri girse herkes aynı anda tepki gösterir, takip ederdi. Komşu komşunun çocuğunu emanet olarak bakabilirdi. Susadığımız zaman komşudan bir bardak su isteyip kana kana içerdik. Hatta apartmanların girişinde musluk olurdu ve biz çocuklar oynayıp yorulunca, susayınca musluğa ağzımızı dayayıp kana kana su içerdik. Gülcan diyor ki kaset doldurturduk. Tabii ya, bir de kaset doldurturduk. Evet, 90'lar. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Nizar'ın oğlu Mustafa'ya selam söyler misiniz demiş. Tabii ki. Çorum Sungurlu'dan Doğan Çağatay. Sıradaki şarkıyı köfteci Ünal Şefim ve İstanbul Sungurlar için istiyorum demiş. 90'lar, en çok neyi özlüyoruz? 80'ler, en çok neyi özlüyoruz?

80'ler, 90'lar ne vardı bu 90'larda? Ne vardı bu 80'lerde? Pullu kart postallar vardı. Kırtasiyeler daha bir gündemdeydi. Ferdi Tayfur vardı. Müslüm Gürses vardı.

zamanlarda postacılar vardı, muhallebiciler vardı, dönme dolapçılar vardı, seyyar dönme dolapçılar vardı. Başka ne vardı acaba?

Gökhan, Gökhan Demirci şöyle bir şey yazmış, kardeşinden bahsediyorum. Leblebi tozları vardı nefes kesen. Harbiden ya, leblebi tozları vardı, bir de kamışla çekerdi.

Maşallah katılım oldukça fazla. Nadide diyor ki 80-90'larda temiz, saf samimiyet vardı. Samimiyet kısıtlı olanaklara rağmen çok mutluyduk demiş. Sedat, o zamanlar telli arabalar vardı. Yarıştırırdık. Bir de misket vardı. Erkekler misket oynardı. Emine üzümüm diyor ki emzik şeklinde şekerler vardı. Evet.

Deniz çıplak, en önemlisini unutuyorsun. Dürüst insanlar vardı, şimdi bulamıyoruz diyor. Ferdiciler ne diyor? Walkman'ler var.

80'lerde 90'larda Yalan Rüzgarı vardı ve çok severek izlediğim Susam Sokağı vardı. Aa, bir de Dikkat diye programlar vardı Gökhan. Gökhan Demirci benim en küçük kardeşim. Susam Sokağı'nı falan çok izlerdi. Ama daha komik olan Dikkat diye bir uyarı müziği vardı. Onu duyunca yatağın altına saklanırdı. Tabii bir de Diva.

0: Kağıttan külahta çekirdek satılırdı. Bir de şey vardı ya, küçük çekirdekler. Ben onlara bayılırdım, artık bulamıyorum. Hani ay çekirdeklerin içindekinin o yenileni vardı. Radyoda bir arkadaş Trakya tarafına gittiği zaman bana getirirdi. Otururduk, ben çay demlerdim, otururduk beraber yerdik onu. Hey gidey, o çekirdekler nerede satılıyor, var mı hala? O minik çekirdekler var ya. Bu arada dansa davet vardı diyor. Aa, Keleizaro vardı. Kıbacığım, Ümraniye'den Rize Pazarlı Mine. Tabii ya, Keleizaro'yu başladığı anda bütün hayat dururdu. Bir Kara Şimşek, bir Keleizaro. Daha neler vardı konuşacağız. Ama şimdi bu dönemde ne var, ne yapmalıyız, bunu konuşalım. Bakın, 200 metrekare bir arsadan bahsediyorum.
1: Tanıtıcı renkler.
0: Vasfı arsa, öyle dağın başında değil, villalara yakın. Üstelik 200 metrekare arsa, 500 bin peşin, ayda 20 bin lira elden taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Nerede? Silivri'de. Yani İstanbul'da. İstanbul tapulu arsanız olsun istiyorsanız, bu haftaya özel bir kampanyamız var. Evet. Silivri'de tam 200 metrekare araziler, 500 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezmek görmek isterseniz acele edin. Çünkü bu kampanya sadece bu hafta sonuna kadar geçerli. Önümüzdeki hafta bu kampanya yok. Servislerimizde yerinizi ayırtmak için acele edin. 0212 925 1212 925 1212. Bakın, yıllar öncesi 5000 lira peşinatla Silivri'de yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Geçmiş dönemlerde toprağa yatırım yapanlar bugün en az 3-5 milyonluk arazinin sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyoruz. Yerlerimizi gezdiriyoruz, çay ısmarlıyoruz, kahve ısmarlıyoruz, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hatta hafta sonları ben de orada oluyorum. Gelin bir yerlerimizi gezin. Bakın, 500 bin lira peşinatla arsa veriyoruz. Arsa. 0212 925 1212. Banka yok, kredi yok, faiz yok, elden taksit var. Başka ne var? Radyo 2000 güvencesi var. Evet, 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle siz de geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız, yıllar boyunca çalıştınız, çabaladınız, altın yaptınız, döviz yaptınız ama hayallerinize kavuşamadınız. Gerçek ortada. Doğru bir tanedir. Yatırım uzmanları diyor ki, yıllar boyunca hep kazananlar toprağa yatırım yapanlar oldu. Sıra sizde. Bakın, eskimeyen tek yatırım topraktır. Bugün daire alırsınız, 01 daire, 20 yıl sonra 20 yıllık eski bir daire. 01 araba alırsınız, 10 yıl sonra 10 yaşında bir araba. Ama bugün arazi alırsınız, bugün arsa alırsınız, 10 yıl sonra müteahhit gelir, yerinizi bana verin der. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma, kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi, pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki.

Yenilmedim ki denizlerin dalgasıyım. Selda Bağcan şarkısını dinledik. 80'ler 90'lar dedik. En çok neyi özlüyoruz? Mesela aynı koltuktayız ama herkes başka memlekette sanki. Yan yanayız ama muhabbete uzaktayız. Ne ara böyle olduk? Aynı odada birbirimize yabancı gibi oturur olduk. Eski çay sohbetlerinin yerini ekran sessizliği aldı. Koltukta yan yanayken bile eski günlerin sıcaklığını özlüyoruz. Değil mi? Şimdi yine eski günlerle ilgili, 90'lar ve 80'lerle ilgili özlenenleri istedik sizden. Meral diyor ki, kasede ses kaydetmeyen yoktur herhalde. Bir de bozulurdu, kalemle sarardık. Evet, doğru. Kerem Özdek, atom karınca vardı. Benim de az önce aklımdan geçti. Evet, öyle bir şey vardı. Yine ne demiş? Misket, topaç ve beş taş oynardık. Bir de öyle bir şey vardı, değil mi? Ya. Emine diyor ki, Seldam Dallas dizisi ve Pembe Panter vardı. Ne günlerdi. Elvan gazozları vardı. Kara Şimşek vardı. Himen vardı. Ben demiyorum, siz diyorsunuz bunları.

zamanlarda gerçek aşklar vardı diyorlar. Kemal Sunal vardı diyor Alpet Tekstil'den Atom Nevzat. Barış Manço programları vardı. Hey gidi günler hey demiş. Televizyon programlarını evimizde misafir ederdik. O derece sıcaktı yani. Olacak o kadar. Ay en sevdiğim. Bir kardeşimiz de diyor ki o yıllarda babam vardı. İşte buna susarım.

Cemile Sultan'a Kara Tren Gecikir istiyorum demiş. Ramazan 80'ler 90'larda Dallas vardı. Hey gidi günler hey demiş. Hayırlı günler, Cemil vardı, Nuri Alço vardı demiş.

ne vardı bu 80'lerde 90'larda? Neydi bizim özlediğimiz? Herkes özlediğini ya da 80'leri 90'ları hatırlatanları yazdı. Adımı okuma diyor, mavi önlük beyaz yakalık vardı. Saçlar ütüyle yapılırdı. Evet ya, kızlar saçlarını ütüyle düzleştirirdi. Mavi önlük ne demek, siyah önlük de vardı.

sevgili Ercan Bozkurt'un isteğiydi. Dinletiyoruz Saliha. Usta başımız döndü. Bugün doğum günü. En iyi usta bizim usta. İyi ki doğdun usta demiş Saliha. Döndünün doğum gününü kutlamış. Biz de kutluyoruz. Nice mutlu yıllar diliyoruz kendisine. Adımı okumayın. Havaalanı çalın. Anlamadım.

0: Gerçekten ya, özlediğimiz şarkılar, yüreğinize sağlık. Bu arada mermer ustaları olarak açtık sesini şanti ortamında Göynük ilçesinde sizi dinliyoruz. Hüseyin Altın sevmesini bileceksin istiyorum demiş. Bu arada Hüseyin Altın değil de bu saatte size Hilal Altın dinletebilirim. Bugün şarkılarımız çok güzel. Bugün yüreğiniz çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili Özkan, şu anda beni dinliyorsan gelirsen çok mutlu olurum. Şimdi yıllar boyunca çalışıp çabalayıp geleceğe yatırım yapmak isteyen ama cesareti olmayanlar.
1: Tanıtıcı renkli.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arsa, arazi her yerden alınmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsanların başına neler geldi. Peki neden Radyo 2000'den almalıyız? Çünkü Radyo 2000 33 yıldır sizlere hizmet veriyor. Eğer en ufak bir yanlışı olsaydı bugün ayakta duramazdı. Yılların vermiş olduğu güven ile size sesleniyoruz. Bu hafta sonuna özel deli bir kampanyamız var. Evet, Silivri'de villaların yakınında, yola yakın muhteşem konumda bir yerimiz var. 200 metrekare bir yerimiz var ve biz 500 bin peşin ayda 20 bin lira taksitle satışa sunuyoruz. Sadece bu haftaya özel bir kampanya. Bu yerin sahibi olmak isteyen elini çabuk tutması gerekiyor. Servislerimizde bir an önce yerinizi ayırtın. 0-212-925-1212 925-1212. Yerimiz arsa niteliğindedir. Tapuda arsa yazıyor. Villalara, içinde yaşam olan villalara çok yakın mesafede, yürüme mesafesinde çantada, Silivri çantada 200 metrekare arsadan bahsediyoruz. Hanımlar ve beyler, ücretsiz servisimizle gelip bu arsaları görmeye ne dersiniz? Almak zorunda değilsiniz. Gelin, görün, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Daha geniş bilgi için 0212 925 1212 925 1212. Yıllar boyunca çalıştınız, çabaladınız ama bir türlü cesaretinizi toplayıp bu adımı atamıyorsunuz. Almak istiyorsunuz ama korkularınız var. Sizi çok iyi anlıyorum. Bakın, gelin, yerleri gezin, görün. Ödemeleri tapuda yapın. Tapuyu alırken verin paranızı. Gelin, yerlerimizi gezin, bir çayımızı için, bizi tanıyın. Biz sizi tanıyalım. Almak zorunda değilsiniz. Beğenmediniz, tanışmış oluruz. Gelin bir yemek ısmarlayalım size. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için yerinizden kalkmanız, adım atmanız lazım. 40 yılda bir gelen fırsatlardan birisi. 500 bin peşin 25 ay vade yapıyoruz. Ayda 20 bin lira elden taksitle. 0212 925 1212 925 1212. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
2: Bu radyasyona başlayacağım.
1: Radyasyon Show.

Herkese merhabalar efendim. 9.9.2026 günlerden çarşamba. Ablanın hemen ardından mikrofonu aldık, devraldık daha doğrusu. Mikrofonu aldık derken söküp aldık anlamında oldu. Ablama buradan selamlar, sevgiler, saygılar. İyidir inşallah. Vallahi çok yoğun çalışıyorum bir yandan. Bir yandan insanlarla uğraşıyorum. Yemin ediyorum size dünyanın en zor işi insanla uğraşmak. Bak dünyanın en zor işi insanla uğraşmak. Yani uğraşı vesaire. Bak dünya yükünü kaldırırsın, tamam mı? Atlas diye bir figür var, biliyor musunuz? Bir tane adam dünyayı taşıyor sırtında. Ha, o figürün adı Atlas figürü. Bak Atlas olursun, dünyayı sırtında taşırsın. Ama iş insana geldiği zaman abi sıkıntı yaşarız. O yüzden dünyanın en zor işini sorsalar, dünyanın en zor işi insanla uğraşmak, zordur efendim. Allah kolaylık versin insanlarla uğraşanlara. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Mesajlar gelsin. Günün konusu olur mu? Bakalım ilerleyen saatlerde atarız ortaya bir şeyler. Merak etmeyin. Şey yapalım mı bak? Yapıyorduk ya part 1, part 2, part 7'ye kadar çıktık. Halen beni hani baskılayan olamadı. Bak part 7'ye kadar çıktık. Baskılayan olamadı. Aslında o formdayım, biliyor musun şu anda? Para ile ne satın alınamaz diye bir olay yapıyorduk. Her ay bir kere yapıyorduk bunu. Aradan 3-4 ay geçti değil mi? Hadi yeni sezon açılmışken bir daha yapalım. Para ile ne satın alınamaz yazın. Siz yazıyorsunuz. Para ile şu satın alınamaz, para ile bu satın alınamaz diye. Ben mesajınızı okuyorum. Onun da parayla satın alınabileceğini sizlere aktarıyorum. Yani senin tezini çürütüyorum. Oyunumuz bu. Bakalım beni part 8 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Abi 8 kere yaptım bunu. Aradan tabii ki aylar geçti. Buna karşılık beni bir tane bile alt edebilen olmadı. Bakalım alt edebilen olacak mı? Kabul edebilecek miyim mesajınızı? 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırın. Parayla ne satın alınamaz yazın, okuyalım efendim. O halde son 2-3 ver bakalım.

Devam ediyoruz efendim. Mesajlar gelmeye başlamış. Benim için beni terletmeyecek mesajlar. 8 ay bu programın, hani 8 kere özür dilerim, 8 ay demeyelim. 8 kere bu programı yaptım. 8 kere de kati suretle beni alt eden olmadı. Efendim bugün de olmayacağı belli. Belli ya. Basit bir konu. Para ile ne satın alınamaz diye sordum size. Ben para ile her şeyin satın alınabileceğini iddia ediyorum. Her şey satın alınabilir. Ama sence para ile ne satın alınamaz? Bana bunu yaz. Ben de buradan ona göre onun da satın alınabileceğini sana aktarayım efendim. Tamam mı? Bekliyorum. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. İnternet çekmeyince modemi dövmemek için sabır satın alamazsın abi demiş. Tövbe estağfurullah. Ama modemi satın alabilirsin. Yani güzel kardeşim. Veyahut da sabırlı olamıyorum. Ne yapabilirim? Sabırlı olamıyorum. İşte benim böyle bir problemim var. Ben sabırlı olamıyorum falan filan dediğin zaman bunun tedavisi var. Yani gidiyorsun abi ruh ve sinir hastalıkları hastanesine. Parasını veriyorsun, onlar tedavi ediyor. Veyahut da onlar işte ilaçlar falan filan veriyorlar ya, eyvallah. Gidiyorsun alıyorsun abi, kendini bir sabırlı hissediyorsun, bir sabırlı hissediyorsun. Aynı şey sinir için de geçerli. Mesela çok sinirliyim artık, ne yapacağım falan. Elim ayağım titriyor sinirden. Abi bir sakinleştirici veriyorlar. Aa diyorsun bana ne oldu? Bak size bir şey anlatayım. Şimdi çok sinirliyim ama acayip sinirliyim. Yani acayip inanılmaz sinirliyim. Bir de her şeye çok çabuk sinirleniyordum. Neyse abi öyle böyle derken Selda ablada sakinleştirici varmış. Dedim ki abla kurban olduğum bir tane. Ya denemek istiyorum, bir tane ver daha. Neyse zor bela bir tane aldım. Abi içtim. Ondan sonrasında ulan sinirlenmem gereken bir şey var, sinirlenmiyorum. Beni nasıl baskılıyor biliyor musun? Diyorum ki hayır bu ben olamam. Bu ben olamam. Neyse abi ondan sonra dedim bir daha asla kullanmam. İnsan sinirlendiği zaman sinirlenecek abi. Evet. Bak şimdi Ömer demiş ki parayla beni satın alamazsın demiş, gülmüş. Güzel kardeşim, sen şu anda çalışıyor musun bir yerde? Çalışıyorsun değil mi? Ne uğruna çalışıyorsun? Para uğruna değil mi? Bak nelerini satın almışlar ben sana söyleyeyim. Senin iş yükünü, beden gücünü satın almışlar. Çünkü çalışıyorsun. Anladın mı? Bunun karşılığında zaten sana para veriyorlar. Yani anladın mı demek istediğimi? Ayrıca senin en değerli olan şeyin ne? Ne mesela en değerli olan şey? Vaktin, zamanın değil mi? O zamana göre sana para veriyorlar değil mi? Eyvallah. Mesela mesaiye kalıyorsun. Birazcık daha zaman veriyorsun o iş yerine. O zamanla da mesai ücreti ödüyorlar. Hem seni satın alıyorlar hem zamanını kardeşim. Anladın mı demek istediğimi? Bak daha farklı bir şey de söyleyeyim sana. Senin damak tadını bile satın alıyorlar. Nasıl satın alıyorlar biliyor musun? Mesela diyorlar ki senin anlaşmanda, misal veriyorum. Bizim diyorlar işte günlük öğünlerimizde bu çıkıyor. Mesela mercimek çıkıyor. Sen de diyorsun ki ulan mercimektir falandır filandır. İşte sonuçta karnımızı doyuracağız eyvallah. Birazcık da paraya ihtiyacın varsa dışarıda yememek amaçlı. İş yerinin o yapmış olduğu, kendi keyfini yapmış olduğu yemekleri de eyvallah çekiyorsun. İşte bu da damak tadını satın almak demek. Anladın mı kurban olduğun? He ya. Bak parayla bunlar da satın alınıyor, o yüzden söylüyorum sana. Bak şimdi nasıl kızıştı biliyor musun ortalık? Mesajlar nasıl geliyor? Pata pata pata pata pata pata pata pata. Bilmece sorusu gibi. Yani hani bir şey sorarsın da ben bileceğim diye çıkan arkadaşlar var ya. Aynen, hadi alt edin, bekliyorum. Parayla ne satın alınamaz yazın, okuyalım efendim. Bekliyoruz. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz değerli dostlar. Hazır şarkımız o halde son 2-3 ver bakalım.

Devam ediyoruz efendim. Ya neler gelmiş, neler neler ya. Yemin ediyorum, dur şuna bir cevap vereyim, dur. Karakterli insanı parayla satın alamazsın demişler. Ya az önce dedik ki hani iş yerine giriyorsun falan filan. He, size örneklendirmek gerekiyor, tamam. Bir firmanın genel müdürden bile daha önemli elemanı, çalışanı, emektarı nedir biliyor musunuz? Satın almacı. Bütün para satın almacıda döner. Bunu sakın unutmayın. Genel müdür satın almacının değişimi veyahut da hani kalmasıyla alakalı karar veren kişidir. Genel müdürün görevi budur. Genel müdür tamam genel anlamda firmayı yönetir ama yani elemanlarla alakalı her şeyle de o ilgilenir. Baktı satın almacıdan memnun değil. Çağırdı işte insan kaynaklarını. Şunu söyledi. Dedi ki bize karakterli, dürüst, bizi zora sokmayacak karaktere sahip bir satın almacı bulun. Genel müdür benim mesela. Ha, işte insan ilişkileri beni aradı. İşte Kerem Bey merhabalar, merhaba, sağ olun. Tam istediğiniz gibi beyefendiyle şu anda yan yana oturuyoruz. Sizinle görüşmek isterler. Eyvallah. Verin telefonu, görüşelim. Alo, merhabalar, merhabalar. İşte isminiz nedir? Hüseyin. Ben de Kerem. Bu firmanın genel müdürüyüm tabii ki. Buyurun. Talebiniz nedir acaba? Bizle çalışmak istiyorsunuz. Karşı tarafa soruyor. Yani o karakterli insana soruyor. Adam da diyor ki ben 200 bin lira isterim. Yani demek istediğim şeyi anladın mı? Sen bir şey talep ediyorsan, karakterli, dürüst böyle vesaire, bunu işe alırken ne talep ediyorsun veyahut da sen ne veriyorsun, bunu söylemen gerekiyor. Anladın mı demek istediğimi? Yani ne kadar zor ya. Ben onu kabul ederim, etmem genel müdür olarak. Ama kabul edersem de o 200 bin liranın hakkıyla bir şekilde ondan da karakterli, dürüst, işine sadık ve işiyle alakalı bizi zirveye taşımasını da beklerim. Bunun karşılığında da ona para veririm. Bir tanesi de demiş ki zamanı, geçmiş zamanı satın alamazsın. Çok basit. Bak en basiti o ha. Atıyorum ben Didim'deyim, tamam mı? Atıyorum ben Didim'deyim. Veyahut da Antalya'da olayım. Havalimanı falan Antalya'da var ya. Antalya'dan arabaya bindim. İstanbul'a arabayla geliyorum. Kaç saatte gelirim? Atıyorum 18 saat. Değil mi? Gitmişim yorgun argın vesaire. Veyahut da çok benim haberim olmadan benim yolda olduğum vakitte bir şey olmuş. Benim aslında daha erken orada olmam gerekiyordu. Ne yaparım abi? Uçağa binerim. 1,5 saatte o zamanı satın alırım. Yani arabayla 18 saatte gidip yorulacağıma veyahut da bir şeyleri kaçıracağıma 1,5 saatte atlarım Antalya Havalimanı'ndan. Zamanı satın alırım, olur biter ya. Allah Allah. Ya vallahi arkadaşlar kurban olduk, terletin biraz. Terletin, tamam, bekliyorum. 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınız gelsin. Parayla ne satın alınamaz? Yazın, okuyalım. Bekliyorum. 540-606-2000 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ne çalalım ya? Güzel bir bakalım şöyle bir. Heh, bak çok severim ya bu şarkıyı. Valla havalar da burada çok sıcak. Hala yaz havası var. Yazı özgü bir şarkıdır. Sonrasına buradayız. Ver babacığım.

yapmışsa bulmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsa mahalle zarara uğruyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin de o da yapsın.

0: Devam ediyoruz. Tedavisi olmayan bir hastalığı satın alabilir misin? Tabii ki bu kadar hani virüs falan filan salıyorlar ya. Tedavisi olmayan hastalıkları virüsle salıyorlar vesaire ya. Hatta şu anda mesela biyolojik savaş denilen şey de bu. Bu da tabii ki parayla yapılıyor. Yani çok enteresan, hani bilimsel bir şey söyleyeyim demişsin ama izlemiş olduğun bilim kurgu filmlerinden de bir şey öğrenememişsin. Ah canım benim ya. Tamam bahsedeceğiz, dur.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, şaka bir yana, birazcık hani konuyla alakalı. Yine para kazanabileceğiniz, yine konu para ama bu geleceğini kurtarabilecek bir şey. Bak, para senin geleceğini kurtarır. Bilgin olsun. Aslan gibisin. Taşı sıksan suyunu çıkartırsın. Eyvallah, bunun farkındayım. Ama şu zamanda sıkılabilecek taş bile bulabilmek zor. Onu da size söyleyeyim. Dedede varsa babaya bırakmıştır. Baba yememişse sana kalmıştır. Sen yemezsen evladına kalır. Böyle bir hayat hikayeniz var mı? Yok değil mi? Dede de yoktu babaya bıraksın. Baba da yok ki sana bıraksın. Sen de hiç olmayacak ki evladına kalsın. Yani maalesef fakirlik babadan oğula geçiyor. Zenginlik nasıl krallık babadan oğula geçiyorsa, fakirlik de böyle abi. O yüzden bu gidişata bir dur demenin zamanı bugün gelmiş olsun sizler için. Bakın, alacağınız şey yarın öbür gün bozulup, yarın öbür gün kırılıp veyahut eriyip gidebilecek bir şey değil. Alacağınız şey evlatlarının geleceğini kurtaracak. Alacağınız şey sizin geleceğinizi kurtaracak. Alacağınız şey belki kurmuş olduğunuz hayallerinizi yerine getirecek. Ben mesela ara ara kendimden örnek veririm. Ben İstanbul'dan taşınırken herkes söyledi. Ne yapacaksın oralarda? Deli misin? İş imkanları burada vesaire burada falan burada filan burada. Kardeşim, ben İstanbul'dan çıkışı kurtuluş gördüm. Allah'ıma şükürler olsun ki çok iyiyim. Bakın, çok iyiyim, yemin ediyorum. Sadece kendine inan, bir adım at yeterli kardeşim. Bu da seni hayatla alakalı girmiş olduğun o ekonomik mücadeleden galip getirecek. Öyle bir kampanya. Silivri Çanta'da İstanbul'un arka bahçesi, 200 metrekarelik tapusu İstanbul tapulu olan bir arsa sahibi olacaksınız. Burası arazi vasfında değil, arsa vasfında. Burası villaların yanı başında. Burası ana yola çok yakın mesafede. Radyo2000.com.tr Instagram hesabında paylaşımları var. Bakın efendim, okla gösteriyoruz. Burası 500 bin peşinatla sahip olabileceğiniz bir yer. 500 bin peşinatı veriyorsun, götürüyoruz kardeşim seni. Tapunu hemen üzerine yapıyoruz. Artık arazi kimin, senin. Geri kalan kısmını 25 ay vadelendiriyoruz. Aylık 20 bin lira ödüyorsunuz. 25 ay vade. Vade farkı yok. Faiz yok. Ara ödeme yok. Taksitlendirme, her ay 20 bin ödeyerek sahip olabileceğiniz bir yer. Toplamında 1 milyon lira ödüyorsunuz ve bu kampanya hafta sonuna kadar geçerli kardeşim. Numarayı veriyorum. Yetişen alıyor. Yetişen geleceğini kurtarıyor.

0: Mak gibi değildir. Toprak sahibi bekledikçe bilir ki toprağa kat ve kat değerlenir. Toprak sahibi toprak zengini olarak nitelendirilir. Bakın bu imkanı değerlendirin. Bu borsaya, dövize, altına bunlara bakmaz kardeşim. Toprağın varsa ekstra olarak istersen zaten toprak garanti, dövize de yatır. Ekstra olarak istersen oradan kazandığın parayla, istersen altına da yatır. Toprak bekledikçe değer kazanır. Silivri'den bahsediyoruz. Ya 50 bin lira 60 bin liraydı ya. Taksitle veriyorduk kardeşim 3-4 sene önce. Biz buradan veriyorduk. Daimi dinleyiciler bilir. Şimdi düşünüyorlar, diyorlar ki ya 50 bin 60 bin 25 ay vade yaptı bu adamlar, biz o zaman almadık diyorlar. Bak şu anda o dönemki vermiş olduğumuz topraklar 6-7 milyona satılıyor. Satan da var. Bir tane dinleyicimiz almıştı 4 sene evvel, 6 milyona satmış 60 bin liraya aldığı toprağı. Toprak böyle para kazandırır sana. O yüzden bu imkanı değerlendir kardeşim. 0212 925 1212'ye çağrı bırak. Hafta sonu ücretsiz servislerle biz götürüyoruz, gezdiriyoruz, aynı noktaya geri getirip bırakıyoruz. Aldın mı aldın. Allah'a şükürler olsun diyeceksin. Biz de size teşekkür edeceğiz. Kesenize bereket diyeceğiz. Almadın mı? İyi ki geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Toprakları gördünüz. Hani yardım edebileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Eyvallah. O zaman aldığımız noktaya sizleri geri bırakıyoruz. Yine güler yüzlülükle. Diyaloglarımız bu şekilde kardeşim. Gel gör. Son kez numarayı tekrar ediyorum. 0212 925 1212. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bak şarkı da size geliyor ha.
1: Hazır. Son 2-3... Radyo 2000 Radyasyon Show.

devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli dostlar. Beykoz'dan Recep demiş ki cesaret satın alamazsın demiş. Ah be abi, en basiti. Bir şeyden ötürü korkuyorsun, tamam mı? Bayağı bir korkun var, birisi sana zarar verecek. Abi parayı basıyorsun, 10 tane bodyguard alıyorsun yanına. Her yere bodyguardla gidiyorsun. Yani mesela bakkala dahi gitmeye korkunu o bodyguardlarla yeniyorsun, anladın mı kardeşim? Rahat rahat dolaşıyorsun, nasıl olsa parasını verdik, bodyguardımız var diye. Ölümü satın alamazsın demişler. Tövbe estağfurullah. Neden satın? Çok, o da çok basit. O da çok basit kardeş. Şimdi buradan kötü de örnek olmak istemeyiz ama yani mesela neyse, buradan bunu kötü örnek olabilmek adına olmamak adına söylemiyorum ama buradan yazacağım sana. Tamam mı kardeşim? Öldüğün zaman bile para harcıyorsun yalnız. Tamam, sana söyleyeyim. Hatta bunu şöyle nitelendirebiliriz. Sana farklı bir örnek verecektim ama ölümü satar ki kiralık katil var abi. Yani değil mi? Hani buradan, burası böyle TikTok yayını falan filan olmadığı için her şeyde böyle net açık bir şekilde söylemiyoruz. Sonra diyorlar ki işte buna teşvik ediyor konuşmaları gibilerinden düşünülebiliyor. Ama kiralık katil diye bir şey var. Bu herifler de parayla çalışıyor. Başka ne varmış? Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. Herkesin bir fiyatı vardır. Kişi hangi doğuşundan vazgeçmişse onun fiyatı odur demiş. Eyvallah değerli kardeşim. Delileri parayla satın alamazsın demişler. Tövbe işte. Ya ne alakası var güzel kardeşim, kurban oldum. Rehabilite edersin, böyle birazcık yapabileceği şeyleri gösterirsin ona, tamam mı? Ondan sonra dersin ki sen delisin ama burada çalış. Bir adamın deli olup olmadığına nasıl karar veriyorsun? Mesela şu anda illa raporu olanlar mı deli? Mesela benim deli olup olmadığımı nereden biliyorsun? Belki ben deliyim, farkında değilim. Bak ciddi söylüyorum, belki ben deliyim ya. Belki bir teste beni maruz bıraktıkları zaman diyecekler ki bana, bu adam deliymiş meğersem. Değil mi? Çok gördük abi öyle. Meğersem adam deliymiş ama falanca yerde çalışıyor. Ya ben sana bir hikaye anlatsam abim dinliyordur. O yüzden anlatmayayım. Bir tane abimiz var deli. Ulan anlatacağım ulan, dur bir dakika bir tane. Bak şimdi. Bir tane abimiz var harbi deli yani. Tamam mı? Neyse abi. Çok büyük bir televizyon kanalına, haber kanalı burası, televizyon kanalına mail atıyor. Bak mail atıyor. O dönemde bir tablet almıştı. Abi her yere ne yazılar ne yazılar ama yazmaya başlayınca abi çok böyle ilginç şeyler yazıyor. Televizyon kanalı fikirleri çok ilginç bulup bunu çağırıyor. Selda abla dinliyorsa selam olsun. Bak çok büyük, isim vermeyeceğim yani, Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarından bir tanesi. Neyse abi, bu gidiyor. Müdürler falan filan, böyle çok üst düzey yöneticiler falanla oturuyor, anlatıyor böyle. Deli olduğu için kati surette çekinmez. Bak kati surette diyorum, elinde de mutlaka bir çantası falan vardır. Sürekli takım elbise giyer ve bu abi takım elbiseyle uyuyor. Bir gün sordum, dedim ki sen niye takım elbiseyle uyuyorsun? Bana dedi ki o benim gece kıyafetim dedi. Bu kadar deli yani, onu söyleyeyim. Abi anlatıyor, karşı tarafın hoşuna gidiyor mu? Farklı fikirler falan filan. Diyorlar ki buna, sana diyorlar ne verelim, ne istiyorsun? Bu da diyor ki ben diyor mutlaka diyor akpil isterim diyor. Yemin ediyorum. Bana diyor akpil, bir de bunun üstüne bastırıyor. Bana diyor akpil vereceksiniz kardeşim. Akpil olmazsa ben buraya nasıl gireyim? O kardeşim akpil içi. Mutlaka akpil olacak. Adamlar birbirlerine bakıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bu ne diyor? Sonrasında bunun deli olduğunu anlıyorlar, gönderiyorlar. Bak eğer ki o gün anlamasalardı şu anda o abi orada çalışıyor olur. Anladın mı? Anladın mı demek istediğimi? Yani deliği parayla satın alamazsın. Maaşını verdiğin herkese iş imkanı sunarsın. Ama mantıken de onun zamanını aldığın için, onun beden gücünü aldığın için onu hani çok
kaba tabirle demiyorum bunu, sakın bu yanlış anlaşılmaz. Çünkü ben de çalışanım. Benim de zamanımı satın almışlar. Beni de satın almışlar adamlar buraya. Kerem'i transfer ettik. Kerem futbolda öyle bir şey var. İşte atıyorum Cristiano Ronaldo'yu aldık diyorlar mesela. Ya Cristiano Ronaldo ruhunu bıraktı, bedenini mi aldık diyor. Ne diyor? Yani Cristiano Ronaldo veyahut da çıkıp basın açıklamasında vücuduma sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla mı diyor. Yani durum bu dostlar, bilginiz olsun. Ramazan Taş'tan öyle bir mesaj yazmış ki yerlere yatarsın gülmekten. Başka var mı, bir tane daha okuyalım. Dur ya, bir tane daha okuyalım. Ya arkadaşlar, tamam kabul ediyorum arabesk radyosunda. Bak kabul ediyorum. Müziğini dinlemeyi kabul ediyorsunuz. Çok da seviyorsunuz. Bak kabul ediyorum, eyvallah. Ben de bu radyoda çalışıyorum. Ama kurban aldıklarım, her şeyi arabeske döndürmeyin canım benim. Müziğini dinleyin ama hayat arabeskse acı verir. Bak vallahi billahi yazmış, demiş ki bebek kokusunu satın alamaz. Ya arkadaşlar bak lütfen, kurban aldıklarım, yapmayın etmeyin. Buna da bir örnek veririm. Hakikaten böyle dumur kalırsın ama bu kadarı da birazcık saçma olur ya. Tamam mı lan? Örneği vereceğim tabii. Aileler var, bebek sahibi olamıyorlar değil mi? Değil mi? Eyvallah. Bu aileler ne yapıyorlar? Tedavi oluyorlar. Aranızda mutlaka vardır. Allah sağlıklı analı babalı büyümelerini nasip eylesin inşallah. Ne yapıyorlar bu insanlar? Bir bebeği koklayabilmek amaçlı, bebeğim olsun diye ne yapıyorlar? Tedavi oluyorlar değil mi? Yani tedavi olurken o tedavi gerçekleşmiyor, başka tedavi görüyorlar. O tedavi gerçekleşmiyor, başka tedavi görüyorlar. Diyorlar ki sonra kendi kendilerine hayat hikayelerini anlatırken, biz çok uğraştık bebeğimizi koklayabilmek amaçlı. Ama en sonunda Yüce Yaradan nasip eyledi, bu tedavide olumlu sonuçlandı ve artık bebeğimiz oldu diyorlar mı? Diyorlar. Peki bu insanlar bu tedaviye girebilmek amaçlı ne veriyorlar abi? Ne veriyor? O yüzden diyorum bak, şarkı eyvallah arabesk, dinle baba çok güzel. Ama hayat arabeske dönerse Kur'an çarpsın acı verir. Kapağın ağzını sıkı tutun, gazı kaçmaz. Hazır son 2-3 ver bakalım.

Bak okumuyor, söyleyecek bir şey bulamadı demiş demiş. Allah Allah ya, bunları sırasıyla okuyoruz Nazlı. Niye bu kadar şey, heyecanlısın? Canım benim, kurban olduğum, bak dinle, sana yorum geliyor. Salih'a göndermiş, abi sana katılıyorum ama Nazlı düşüncelerimi kimse satın alamaz diyor demiş. Sana katılmıyor. Yani Nazlı demiş ki benim düşüncelerimi kimse satın alamaz demiş. Çok hızlı oldu o yüzden kikeledim. Niye biliyor musun? Aslında bu cevabı verebilmek amacı, çok heyecanlandım. Çünkü canım benim, düşüncelerim para etmiyordur. O yüzden kimse satın almıyor. Bilgin olsun. Mesela bak, benim düşüncelerim para ediyor. Ne yapıyorum ben burada? Düşüncelerimi, fikirlerimi sunuyorum değil mi? Adamlar bana para veriyor yayın yapıyorum diye. Anladın? Bu dünyada düşünceleri para eden o kadar çok insan var ki, inşallah sen de onlardan bir tanesi olursun. O zaman anlarsın değerli kardeşim. Hiç terlemedim. Bir tanesi demiş ki mesela, okyanusları ve gezegenleri satın alamazsın. Ay canım benim, kurban oldum. Ya ne kadar, bak güzel bir şey aslında. Bizim arabesk kitle bilim kurgu izliyor. Yani arada bir iki tane daha çıksa falan. Bak şimdi nasıl, şimdi bunun yanında arkadaşlar var, tamam mı? Diyor ki mesela, bak şimdi bunu nasıl mat edeceğim bak. Ne diyecek? Gezegenler diyecek. Yaz yaz yaz yaz. Akade ya. Gezegeni kim almış ki satın alınacak falan. Bak güzel kardeşim. Mesela bizim kıyı şeritlerimiz var değil mi? Mesela Akdeniz bölgemiz var. İşte belli bir kısmı bir yere bakıyor, belli bir kısmı bir yere bakıyor. Bir kısım kadarı birkaç, yani kaç kilometre ise artık bize ait değil mi? Eyvallah. Şimdi bunu mesela biz nasıl satın aldık? Kanla satın aldık değil mi? Bu vatanı, bu toprakları koruyabilmek amaçlı insanlar ne yaptılar abi? Savaşlara girdiler, kan akıttılar. Ve bu toprakları kurtardılar. O kadarı da bizim bu toprakların. Doğru mu? Mesela başka bir ülkenin, mesela Ege'de ne var abi? Karşımızda Yunanistan var değil mi? Bizim normalde sınır komşumuz, öyle diyelim. Ama bir sürtüşme var değil mi aramızda? Eyvallah. Yunanistan'ın feribotu veyahut da Yunanistan'ın bir gemisi izinsiz olarak Türkiye'ye girince ne oluyor? Kovalıyorlar değil mi? Bak her ülkenin bu denizde dahil olmak üzere sınırları vardır ve bu gerek savaşla gerek bir anlaşmayla, mesela bazı anlaşmalar yapılır, bu kadar işte maddiyatla alakalı şunu isteriz veyahut da bu kadar şununla alakalı bunu isteriz tarzında bir şeyle veriliyor veyahut da alınıyor. Anladın mı güzel kardeşim benim? Buna bu şekilde nitelendirebiliriz. Gezegen satın alma olayı da şudur. Bak şimdi, bilmediğin için söylüyorum sana. Yeni bir gezegen keşfedersin. Bu gezegenle alakalı bilgi toplarsın. Gezegene de kendi adını verirsin. Yani ve bu gezegenle alakalı bütün bilgileri satarsın. Tamam, belki o gezegeni satın almış olmazsın, eyvallah. Çünkü herhangi bir gezegene gidilmişliği yok, değil mi? Ben de gidilebileceğine inanmıyorum o tayfadanım. Ama emin ol ki gidilse satarlar. Bak emin ol ki gidilse satarlar. Emin ol. Bak mesela bir tanesi yazmış. Demiş ki anne sevgisini satın alamazsın demiş bir tanesi. Ya abicim, ya ablacım, kurban olduğum, annesiz büyüyen birçok insan var bu dünyada. Annesini hiç tanımamış, hiç görmemiş. Hani doğurmakla illaki de anne olunmuyor. Annelerden çok özür diliyorum. Hakikaten anne vasfı bugün yavrusuna bakandır değil mi? Yavrusunu koruyandır, kollayandır, anne vasfı. Bugün kediyi, köpeği görüyorsun değil mi? Mesela yavrularını koruyor, kimisi reddedebiliyor yavrularını vesaire. Şimdi anne vasfı da, annelik olayı da evladına bakan, yavrusuna bakan veyahut da edindiğine bakan. Doğru mu? Eyvallah. Şimdi herkes o yüzden anne olamıyor. Ne oluyor abi? Farklı birisi bakıyor. Veyahut da ben çok gördüm bunu. Kimse bunu kötü algılamasın. Mesela kadın çalışıyor. Durumu da iyi. Bir tane şey tutuyor. Anne tutuyor yani. Bakıcı tutuyor. Emin olun ki çocuk o bakıcıyı annesinden daha fazla seviyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bakıyor ona. O büyütüyor. Belki de eşdeğer tutuyor. Ama o kadın gidince de arkasından ağlıyor. Anladın mı demek istediğim? Ve o bakıcı da ne karşılığında bakıyor çocuğa? Para karşılığında bakıyor. Doğru mu? Benim babaannem mesela bana baktı, beni büyüttü. Tabii ki bir para karşılığında değildi, eyvallah. Bak tabii ki bir para karşılığında değildi, eyvallah. Ama baktı, beni büyüttü benim babaannem. Ben anneyi babaanne bildim.
Yani öyle öyle enteresan bir durum. Eğer ki babamın durumu çok çok iyi olsaydı, o zaman bana bakıcı bir anne tutardı. Ama bakmışız ki o bakıcı anne sonra hakikaten anne olmuş. Olurdu yani. Babamı biliyorum çünkü. Yani durum bu değerli dostum. İşte onları alacak paramız yok. Ondan yazdım demiş. Eyvallah dostum. Yani bak senin paran olmayabilir ama dünyada bir şey yapılmışsa o yapılmıştır baba. Yani kendi adına mesela ben böbreğimi satmam ama satan var. Öyle söyleyeyim. Yani illaki kendi adımıza konuşmayalım. Beni kimse satın alamaz. Ya kardeşim beni kimse satın alamaz derken ya ne yapıyorsun sen? Çalışmıyor musun? Çalışıyor. Abi yani kolay kolay izin alabiliyor musun? Mesela gidiyorsun diyorsun ki ben bugün izin istiyorum. Patron diyor ki hayır izin vermiyorum. Oturup paşa paşa paşa çalışıyorsun. Mesai yapıyor mesela adam. Mesai ücretinizi bu ay veremeyeceğiz. Sıkıntılıyız diyor. Adam sen diyorsun ki tamam diyorsun. Yani baba daha ne olsun ya? Yani lütfen. Yani lütfen yani. Evet herkes öyle der bana. Organikim demiş. Eyvallah. Ya sen var ya. Hakikaten bir tanesi deli. Benim evdeki kedilerimi kimse satın alamaz demiş. Allah muhafaza. Sen onlara yani böyle kötü şeyler de söylemek istemiyorum. Ama senin aynı kedi cinslerini satıyorlar. Kedi köpek satımına da karşıyım. Onu söyleyeyim sana. Var mı başka? Evet. Ha, Nazlı 14 yaşında mı? Ay kurban olurum ona ya. Ya o var ya o benim canım. Ama Nazlı şunu bilsin ki Nazlı mesaj atıyor diye ben burada yayın yapıyorum. Tamam mı? Canım kardeşimi gözlerinden ve alnından öpüyorum. O büyüdüğü zaman ki 14 yaşında şu anda o büyüdüğü zaman ciddi anlamda çok iyi yerlerde olacak. Bak çok iyi yerlerde olacak. Çünkü kız sorguluyor. Bu yaşta sorguluyor. Ben mesela atmış olduğu mesaja istinaden 14 yaşında olduğunu tahmin edebilirdim. Ama niye tahmin edemedim? Çok olgun bir mesaj atmış. O yüzden bu yaşta bu olgun zekaya sahipse Nazlı ilerleyen günlerde büyüdüğü zaman Nazlı fikirleri ciddi anlamda para edebilecek veyahut da değerlendirilebilecek bir insan olacak bundan eminim. Nazlı kardeşimi öpüyorum buradan. Canımsın. Nazlı şarkı sana geliyor falan. Allah cezanı. Şaka be şaka öyle bir şey yok. Beddua Allah göstermesin. Hazır mı herkes? Son 2-3 ver bakalım.

Devam ediyoruz efendim. İstanbul trafiği ne durumda? Valla merak ettim, bakacağım. Dur. İBB trafik dedi mi? Çok uzun zamandır bakamıyorum. Bakalım yoğunlaşmış mı? Büyük bir ihtimal, yani İstanbul'da ne zaman trafik olmadı ki? Her zaman aman Allah'ım, oh my god, bu nedir ya? Abi inanılmaz bir yoğunluk var. Valla Temimran Kavşağı sonrası Ümraniye Kavacık İstikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonuna kadar yoğun. Çok sıkılıyorum, burasını hızlı geçelim dedik. Anadolu Avrupa geçişleri, köprüler, ikisi de pert. Şey de sıkışık gözüküyor. Yani tünelde geçişlerde bir sıkıntı yok ama geçişleri bitirdikten sonra başlıyor. Abi her yer pert. Efendim Allah kurtarsın. Vallahi. Esenyurt'a bakalım. Esenciles şu anda o bölgelerde de yoğunluk var ya. Vallahi bayağı yoğun. İstanbul trafiği şu anda pert abi. Şurası açık, burası açık diyemeyeceğim. Abi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ha orası tamam. Niye kullanmıyorsunuz efendim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü? Neden? Bomboş. Vallahi bomboş ya. Mesela Arnavutköy. Oo baksana. Bak. Oo. Abi Yavuz Sultan Selim Köprüsü bomboş. Yapıldı bu yollar. Niye kullanmıyorsunuz abi? Mesela diyelim ki Çekmeköy'e gideceksiniz. Ümraniye'ye gideceksiniz. Baba bastır Yavuz Sultan Selim'den. Değil mi? Geç abi oradan. Aslan gibi gidişli dönüşlü. Abi vallahi araç yok ya. Yani araç yok o bölgede. Varsa yazsın arkadaşlar. Biz bu bölgedeyiz diye. Ya bu trafik çekilir mi? O yollar yapıldı abi. En azından kullanın ya. Hadi ben bu sıkıntılardan kurtuldum, eyvallah. Tüneli geçip gittikten sonra bile trafik var. O yüzden en güzeli Yavuz Sultan Selim Köprüsü. En azından yapıldı, kullanılsın. Şimdi bak, dün anlattım ya, trafikte Gebze'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Abi bir kavga çıkmıştı, videosu var. Adamı öldüresiye dövmüşlerdi, yani öldürmeye teşebbüstü orada. Dört tane adam elindeki sopalarla böyle gerdirip vurdular dayıya. Adam düşüyor kalkıyor, kafayı tutuyor, sırtına vuruyorlar, belini vuruyorlar. Kafasına aldığı darbeleri size anlatamam. Yani o adam hakikaten yaşıyorsa, ben yaşadığını düşünmüyorum. O adam hakikaten yaşıyorsa, yemin billahi diyorum, o adam bir daha ölmez. Bir de ben şöyle bir haber görmüştüm. O da Silivri'de yaşanmıştı. Dayıya araba çarpıyor. Tamam mı, bu Silivri'de yolda. Büyükçekmece'deydi, özür dilerim. Böyle hani yolların hemen bitişiğinde villalar falan filan var ya. Karşıdan karşıya geçiyor dayı. Aga araba buna bir vuruyor. Dayı bir evin, zaten diyor bir evin üçüncü katına kadar yükseliyor. Yere düşüyor, 35 metre sürükleniyor. Bak şimdi niye güldüğümü söyleyeyim. Tövbe, Allah sağlıklı uzun ömür versin dayıya. Abi haberi böyle gösteriyor işte, kameralarla çekilmiş. İşte dayı sürüklenirken falan, 35 metre ne demek biliyor musun? Sürükleniyor dayı. İkinci kareye geçiliyor. Dayıyla röportaj yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Beyefendi nasıl oldu kaza? Vallahi Allah'ımıza şükür iyiyiz. Şükürler olsun. Bayağı yükseldim. Şu anda durumunuz nasıl? Çok iyiyim ya. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Bir şey olmadı bize, bir şey olmaz ya. Lan araba vuruyor son sürat. O üçüncü kata kadar yükseliyorsun, yere düşüyorsun. Yerden de sürüklenerek 35 metre kayıyorsun. Ondan sonra bir de röportaj yapıyorsun. Bak bir de o dayı ölmez ha. Onu söyleyeyim sana. Yine Esenyurt'ta bir haber bugün çıktı karşıma. Abi böyle bir şey yok. Bak şimdi. Kavga çıkıyor. Kadınlar erkekler hepsi birbirine giriyor. Şimdi kadınlar, yani erkekler birbirine giriyor da kadınlar da birbirine giriyor. Ve kadınlar erkeklerle mücadele ediyor. Bunu yukarılardan falan çekiyorlar. Kavga çok uzun süre devam ediyor. Sopalar, taşlar, adam bir tane sopayı savuruyor, kadının kafasına giriyor, kadın yere düşüyor, kalkıyor, yine erkeklerle mücadeleye girip kavgaya devam ediyor. Bak Esenyurt'ta en sonunda bir de baktık abi, adam yemin ediyorum şu anda He-Man'in filmi oynuyor, Google'dan falan izleyebilirsiniz, adam He-Man'in kılıcıyla geliyor. Bak Kur'an çarpsın diyorum sana. He-Man'in kılıcıyla geliyor, onu savuruyor. Gölgelerin gücü ulan.
Aga nereden buldun sen Hime'nin kılıcını? Öteki şey sopayla karşılık vermeye çalışıyor. İşte o Hime'nin kılıcını savuruyor. Bir tanesi omuzundan yiyor, yere düşüyor, kalkıyor tekrardan karşılık. Ya siz ne yapıyorsunuz usta ya? İnanılmaz bir şey. Yani biz ne hale geldik abi? Her gün memlekette kavga gani. Ama öyle böyle bir kavga değil yani. Şimdi mesela eskiden bir kavga olunca ayırmaya girersin. 2-3 tane de ayran yumruk yer. Sonra böyle birbirleriyle kavga edenler barışır. Ayran dayak yemiş olur ama o da tatlıya bağlanır. Abi şimdi eli silah, eli kılıç, eli bıçak, eli himen kılıcı, eli samuray kılıcı adam dolu ya. Sonra bir de yorumlarda yazıyorlar. Niye bakıyorsunuz, niye ayırmıyorsunuz? E sıkıyorsa gelsen ayır. Herif gelmiş gölgelerin gücü adına ya. Neyse, mübarek ezanımız var birazdan. Az sonra buradayız.

أشهد أن لا

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi benim mesela program Instagram Radyasyon Kerem eyvallah var ama hani Radyasyon Kerem TikTok vesaire bir dönem böyle bir açtım böyle sporla alakalı bir şeyler paylaşayım diye. Ama ondan sonrasında bunun şifrelerini falan filan kaybettim ha. Kullanmıyorum, kullanım dışı yani. Neyse böyle bir projem var benim. O projeyi de böyle yavaş yavaş yürütüyorum. Sadece şeyle alakalı böyle ticaretle alakalı bir proje. Neyse bir şeye bakayım dedim yani TikTok içerikleri nedir, neyin nesidir, ne yapılıyor falan filan. Yabancı da olduğum bir platform. Bildiğimiz kadarıyla işte soyunan gaz çıkartan ablalar falan var. Yani, akıllı başlı şeyler de çıktı karşıma ayrı. Ama abi. Bazı sohbet odalarına denk geldim. Oranın psikolojisi çok başka. Herkes Profesör Doktor Aydar Dümen. Herkes jeoloji uzmanı. Ama şöyle bir olay var. Şimdi bunu anlatacağım size. Ama şöyle de bir olay var. Oradaki herkes yayıncı. Yani biz 26 senedir bu işi niye yaptık ulan? Herkes yayıncı. Efendime söyleyeyim. Mesela bir tane şey doktor katıldı. Biz herkes hocam diyor işte sağlık sektöründe. Doktor zannediyorduk eczacıymış. Eczacılara selamlar. Ama hiçbir eczacı doktor değildir yani. Öyle bir olay. Böyle sorular falan filan. Abim neyse böyle konuşmalarda hep birbirleriyle muhalif, kaos, kavga vesaire. Bir de oradaki aşağıdaki chat'in mesela chat olarak da katılıyorlar. Chat olarak akanları da kimse görmüyor. Tamam mı? O aslında o konuşmalara istinaden gelen yorumların bütün ayrıntısı, bütün trajikomik mevzuları o chat'te geçiyor. Konuşmada hiç kimse birbirini dinlemiyor. İnanılmaz bir ses savaşı ve hep arkada söz almayı bekleyen bir tane dayımız var bak şimdi. Konuşuyorlar bıdı bıdı bıdı bıdı ona sallıyor ona sallıyor öbür kişi ona sallıyor araya bir yürüyor hayırdır lan diyor. Arkada da bir tane dayı. Dayı az önce demlenmiş belli yani. Tamam mı? Az önce demlenmiş. Evde de canı sıkılıyor. Bir tane de tarla var. Tarlayı atacak bir tane orada abla arıyor. Ulan bir yayın açsa da şuna bir tarlayı versek ya. Versek ona. O da ağzında dişi yok ama tarlası var. Tamam. O da araya girmeye çalışıyor sürekli. Yalnız bir dakika ben de bir şey söylemek istiyorum. Bak bir, kimse umursamıyor. Baş konuşmaya falan başlıyor. Yalnız bir dakika kardeşim ben bir şey söyleyeyim. Araya onu kimse almıyor yine. Dayı arada bir yudumluyor falan. Bir dakika yalnız biz de kaçtık. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylettirin bana. Neyse tam ona sıra geliyor. Bir dakika diyorlar Hüseyin abi bir şey söyleyecek diyorlar. Valla ne diyeceğimi de unuttum ama. Aga siz ne yapıyorsunuz ya? Yani... Vallahi çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun ya? Bu mesela insan tartışmadan keyif alır tamam mı? Nasıl keyif alır? Böyle akıllı bir tartışma olur. Birisi söyler işte o ona bir şey ekler. O, yani tartışma illaki kavgaya dönüşülebilecek bir olay değil. Mesela televizyonda tartışma programları var. Tarihi tartışıyorlar mesela. O bir şey söylüyor öbür kişi bir şey söylüyor. Ama tartışan insanlar bu işin uzmanı insanlar. Baba bak diyorum ya

Ben de bir şey söylemek istiyorum ya. Dayı hep böyleydi. Neyse. Devam edeceğiz efendim. Hazır mı? O halde ver bakalım.

0: çok süper bir TikTok fikrim var. Ama bunu yaptıktan sonra söyleyeceğim. İlk olma işin. Vallahi billahi. Yemin ediyorum sadece ortamı bile çok komik. Yapacağım abi vallahi yani. Ama orada ortam çok komik olabilir ama yani anlatılanlar çok böyle sağlam olacak stand-up tadında. Ona göre bir atraksiyon yapacağız bakalım efendim. Neyse kısaca bilgilendirip ondan sonrası da bitireceğim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Değerli abiler, değerli ablalar. İstanbul'un en yoğun saati, trafik saati, bana kulak veren değerli dostlar kimlerse, öncelikle hayırlı yolculuklar efendim. İnşallah sağ salim evinize varırsınız. İnşallah kazasız belasız diyelim. Bir ay ücretsiz su arıtma robotunu evinize bağlıyoruz. Hadi lan falan demeyin. Vallahi bağlıyoruz. Bak yemin ediyorum. 5 kuruş para da istemiyoruz. Hadi kardeşim deme. Vallahi billahi bağlıyoruz. Para pul istemiyoruz. Şimdi sosyal medyada vesaire böyle çok alengirli, böyle saçma sapan dolandırıcılıkla alakalı ama bunu dolandırıldıktan sonra öğrendiğin haberlerle karşılaşabilirsin. Bu böyle bir şey değil usta. Burası radyo ekibin, yerimiz yurdumuz, her şey belli. Biz bunu sizlere evinize getiriyoruz. Sadece İstanbul içinde oturmanız şartıyla kurulumu vesaire yapıyoruz ve çıkıp gidiyoruz. 30 gün bunu kullanıyorsun. Bunu yapmamızdaki amacı da samimiyetle anlatacağım size. Merak etmeyin. Değerli dostlar, yemeğini, çayını, çorbanı, kahveni bununla yapıyorsun. Şimdi bu cihaz ultra premium bir cihaz. Niye bunu söylüyorum? Birinci sınıf menba suyu kalitesi, su arıtıyor, size veriyor. Raporu vesaire her şeyi içinde. Bunu sizlere 30 gün verdik mi, bağladık mı, tamam. 30 gün kullandın mı? 30 gün bittikten sonra telefon açıyoruz ve diyoruz ki müsait misiniz, cihazı alacağız. Abimiz geliyor, bu cihazı söküp alıyor. Eğer ki sen almak istersen bunu sana satabiliyoruz. Ama sen bir ay bedava kullanmış oluyorsun. İstemiyorsan da gelip alıyoruz abi. Bu kadar basit. Para pul, hiçbir şey istemiyoruz. Yapmanız gereken tek şey 0212 925 0403'e çağrı bırakmak. Sadece bir kere çağrı bırakın. 212 alan kodu 925 0403. Bu numaraya çağrı bırakan herkes bir ay su arıtma robotuna sahip oluyor. 30 gün bedava. Bir kez daha tekrar diyeyim. 212 alan kodu 925 0403. Çağrı bırakın yeterli efendim. Bu hakkınız var, tamam. Eyvallah. Niye böyle bir kampanya? Şöyle söyleyeyim değerli dostlar. Pazarlamanın en güzel yolu böyle bir yolla size bu cihazı göndermek ve kullanmanızı sağlamak. Doğru mu? Eyvallah. Peki ben cihazıma güvenmesem, bu cihazın kalitesiz olduğunu biliyor olsam, çok affedersiniz, keriz miyim sana bir ay deneme fırsatı vereyim? Yani eliniz vicdanınızda olsun kardeşim. 100 kişi alsa, 10 kişi satın alsa, mesela 100 kişi denedi bunu, 10 kişinin de satın aldığını düşünün. Ben 10 kişiye satmış oluyorum. O 10 kişi de gidip arkadaşlarına, akrabalarına falan filan söylese, onlardan da 5-6 tane gelse, reklamın en güzel kısmı. Ama ben cihazımın ne kadar mükemmel olduğunu biliyorum. Ne dedim size? 100 kişiye versem 90 tanesi kullanıp geri verse, yine ben satışımı yapabiliyorum. Aranızdan o 10 kişiyle. O yüzden dostlar bundan faydalanın. Kimse satın almak zorunda değil. Bunu da biz biliyoruz. Bile bile aktarıyoruz zaten size. Ama en azından bir ay deneyin kardeşim. Bakın yine samimiyetimle söyleyeyim. Çok iyi biliyorum ki %80'iniz beni dinleyen sağlığına hiç önem göstermiyor. Sağlıkla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama hani ufaktan da şunu söyleyeyim. Birinci sınıf menba suyu kardeşim. İçtiğin sulara benzemez. Suyun lezzetini, tadını ve onun şifasını hissedebileceğin bir su. Birinci sınıf menba suyu. Yüksek pH'lı. Çelik antibakteriyel tankı var. Plastik değil. 6 tane filtresi var. Tam dolu filtreler. Bunun yanı sıra değerli dostlar, pH filtre var içerisinde. Suyu alkali hale getiriyor. Yani vücudumuzun istemiş olduğu pH derecesi. Başka efendime söyleyeyim. İşte 3 yıl garantisi var, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. Bunun yanı sıra bu cihaz ömürlük bir cihazdır. Sen yaşlanırsın, o yaşlanmaz. Haberiniz olsun. Yapmanız gereken tek şey çağrı bırakmak. 212 alan kod 925 0403. Son kez tekrar diyorum. 0212 925 0403. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vallahi baba daha ne kadar samimi olabilirim bilemiyorum.
2: Yalnız, yalnız bir dakika, benim de söylemek istediğim bazı şeyler var.
0: Tamam, yeni bir karakter doğdu. Yeni bir karakter doğdu. TikTok amca. Söz alamayan TikTok amca. Ama bak, şu bazı ablalar var mesela. Onlar var ya, sürekli konuşuyorlar.
3: Ben bak, benim canımı sıkma. Zaten çok saygısızsın.
0: Ablalar hep konuşuyor yalnız. Hep konuşuyor orada. Nasıl biliyor musun, o gruplarda kavgalar, TikTok grupları, odalar böyle sohbet odaları falan filan. Kavgalar, dövüşler. Oradan da bir tane delikanlı çıkıyor. Bana bakın, benim canımı sıkmayın. Allah Kur'an çek. Bak, benim yerim yurdum belli. Benim adım Hüseyin Bozdodak. Ben Güngören 300'de oturuyorum. Kime sorsanız Mehmet Bozdodak söyler. Çünkü Türkiye'deki Bozdodak soy ismine sahip bir tek ben var. Gelin buraya. Senin bak benim can... Lan indir elini sen. Yemin ediyorum böyle ya. Bak, yemin billah ediyorum böyle. Sorun ne biliyor musun? Abi, kendileri de bilmiyor. Yani bilmedikleri için bilmemişliklerine kavga ediyorlar. Yalnız bir dakika, ben de bir saniye. Ben de bir konuşayım. Dayı, neredesin? Yani tuvaletten mi konuşuyorsun? Efendime söyleyeyim. Yani ortamın neresi senin? Yani bir yandan yankı geliyor, bir yandan böyle garip garip sesler, arabalar geçiyor falan filan. İnanılmaz bir ortam. Kafayı yemek istiyorsanız bu odalara katılın efendim. Ciddi söylüyorum. Yani ciddi söylüyorum. Vasıfsız, herkes vasıflıcasına orada. Ama bunlara bir son verecek kardeşiniz. Öyle bir son vereceğim ki, büyük bir projem var. Sizden de destek alacağım inşallah. O projeye istinaden. Yarın öbür gün bu projeyi şeye çıkartıyorum, gün yüzüne çıkartıyorum. Efsane olacak ya, yerlere yatacaksın gibi. Sadece ortamı gör yeter ya. Süper, süper. Vallahi süper. Neyse, kendinize iyi bakın. Dinleyen herkese teşekkürler. Yarın Allah nasip ederse yine aynı saatte buralardayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapı.

Nazar siktireni. Tanıdın mı gözlerin? Bırakıp da gideni. Keşke sevmez olsaydım. Keşke görmez olsaydım.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki sesten. Sesini o dünyadan duymak.

kör düğümlere bağlandığım, yaslanırken aydınlığına düşlerime yol aradığım, düş yorgunu bu şehirde var mı yolumun kesilen damarına gözlerinin mendilini saranın? Elveda, gözlerinde kırılmış gök kuşağı, yedi salkım hülya yedi kule, kuşlarıyla cıvıldaşan nakkaş tepe, dizlerinde yedi perçemli uğur meleği, yedi gül veren, yedi rüya gören yedi tepe. Ve gebeşleriyle mutlu, kibar entelleriyle ufku kesilmiş boğaz sefası, dalga dalga pür neşe, renk renk demlenen bebek sahili. Elveda gitmeyen anlarımla yalnız kaldığım rıhtımlar, yıkıldığım deniz, dağıldığım gökyüzü. Elveda içindeki çöplükte sıcak somun kokusuyla ömrünün düşlerini terleten, yarınları hünkâr sofralarına meze, içimin boğazlanmış sancısı, mengenede yürek acısı, tiner bali müptelası, kentli sefaletin dibe vurmuş tortusu, ela gözlü esmer çocuk. Gidiyorum işte. Var mı yüreğimin bahar sokağında yüreğinizi gezdirdiğim günleri hatırlayanım? Elveda efkar mecazkar çalan kemancı, çal haydi çal, keşmekeş bulutlara size duman aldırmadan, çal korkmadan, faslasız sabaha kadar durmadan. Çığlıklar iki yakamda kalsın, kalacak. Gidiyorum işte, ellerimi iki yakasında bırakarak, yüreğinin kabuğunda yaşayanların. Selam sana dağların kamburundan kalbime vuran güneş, selam sana Gürek Boğazı, Aspava Yaylası. Yüreğim bugün neden Nuh demez, peygamber demez, Nemrut kadar asi. Böyle fırtınalar var ki içimde, sisi kirli dumanı deli poyraz gibi savuracak, aydınlanacak fabrikarda alın teri. Selam sana, omuzundaki ağır yükü ve gülmeyi unutmuş çehresiyle, dolara bağımlı, bileşik endeksli hayatın yarattığı sefaletten dokuz doğuranlar. Elveda Tecrit'in abidesi Kız Kulesi. Selam sana yüreğimdeki mevsimin baharı, Diyarbakır Kalesi, Bingöl Şerafettin Yaylası, Zemherimin sisi Muş Ovası. Selam sana. Selam sana mağrur ve mahzun notkan damarım, son direğim, dar gün dayanağım sümbül balı, meteris çektiği, yavan ekmeğimin katığı, sıra sıra tütün tarlası, içimin çığ koparan fırtınası, yorgun toprağım. Bir yanı sürgün vurgun talan, bir yanı katliam kefen kefen, Amerikan bezine sarılmış, Virginia prosuna satılmış, oy benim dili lal olmuş, gözyaşları sahipsiz memleketim, Katarından kopmuş yaralı bir kuş gibi, özgürüm şimdi, elveda gidiyorum işte.

yalancısın olsun sen beni zalim bilirim. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar.

hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki...

sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her cilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşımdan başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan...

0: Neyse sevip de yanma sırası, küllere dönsem de ateşim sen ol. Küllere dönsem de
1: 90.6 Radyo 2000.

0: Radyo 2000. 2000.
1: Biliyorum bu gece beni düşüneceksin. Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini. Dudaklarında bir an beni hissedeceksin. Yüreğin tutuşarak ince bir alev gibi.
2: Belki bir yağmur yağar. Belki bir şarkı geçer. Biri ismimi söyler. Birden sessizlik olur.
1: Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya. Birden irkileceksin. Biliyorum bu gece beni düşüneceksin.
2: Yanında benden yakın başka biri de olsa, her şeyi inkar etmiş, inandırmış olsan da

terk edin. En güzel çağında kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.